Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdünün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokak.

Sen uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim, felek koymuyor. Gurbet eller bana bir mesken oldu. Gelemem sevdiğim, gelemem, gelemem. Kader bağırıyor.

0: Ben sevdalı, sen belalı.
1: Burası Radyo 7. Şimdi sıradaki şarkı senin için.

0: قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا.
1: Hızır Musa'ya ben sana benimle beraber bulunmaya sen asla sabredemezsin dememiş miydim dedi.
0: قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا.
1: Musa, eğer bundan sonra sana bir şey sorarsam bir daha benimle arkadaşlık etme. Artık benim tarafımdan mazur görülecek bir duruma ulaştın dedi.
0: فَانْطَلَقَا حَتَّى اِذَا اَتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اِسْتَطْعَمَا اَهْلَهَا فَأَبَوْا اَنْ يُضَيِّفُوهُمَا

0: Yine birlikte gittiler. Nihayet bir şehir halkına gelip onlardan yemek istediler. Halk onları misafir etmekten kaçındılar. Derken orada yıkılmak üzere olan bir duvar buldular. Hızır onu hemen doğrulttu. Musa, eğer isteseydin buna karşılık bir ücret alırdın dedi.
1: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبَرًا
0: Hızır dedi ki, işte bu seninle benim aramın ayrılmasıdır. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü haber vereceğim.
1: اَمَّا السَّف۪ينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاك۪ينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْضِ

0: dinetin gasba.
1: O deldiğim gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselerindi. Onu kusurlu yapmak istedim. Çünkü peşlerinde her sağlam gemiyi zorla alan bir hükümdar vardı. Ve

0: وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما.
1: Oğlan çocuğuna gelince, onun anası ve babası mümin kimselerdi. Çocuğun onları azgınlığa ve inkara sürüklemesinden korktuk. Rablerinin kendilerine ondan daha temiz ve daha merhametli olan başka birini vermesini istedik.
0: وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
1: O duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğundu. Duvarın altında onlara ait bir hazine vardı. Babaları da salih bir kimseydi. Rabbin onların erginlik çağlarına ulaşmalarını ve Rabbin tarafından bir rahmet olmak üzere hazinelerini çıkarmalarını istedi. Ben bunları kendiliğimden yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.
0: وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا.
1: Ey Muhammed! Sana Zülkarneyn'i sorarlar. De ki, size ondan bir hatıra okuyacağım.
0: İnna mekkennâ lehu fil ardı ve âteynâhu min kulli şeyin sebebâ fe etbe'a sebebâ.
1: Gerçekten biz onu yeryüzünde büyük bir kudret sahibi kıldık ve ona ihtiyacı olan her şeyden bir yol verdik. O da batıya doğru bir yol tuttu.
0: Hatta اِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ

0: fihim husna.
1: Nihayet güneşin battığı yere varınca onu denizde batarken kara bir balçık gözesine batıyor gibi gördü. Orada bir kavim buldu. Biz ey Zülkarneyn, onlara ya azap edersin veya onlar hakkında güzel bir yol tutarsın dedik.
0: قَالَ اَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ

0: من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا.
1: Zülkarneyn, biz haksızlık edeni cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmemiş bir azaba uğratır. İman edip salih amel işleyen kimseye gelince, onun için güzel bir mükafat vardır. Ona buyruğumuzdan kolay olanı söyleyeceğiz dedi.
0: ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَى قَوْمٍ لَمْ نَجْعَلْ لَهُمْ مِنْ دُونِهَا سِتْرًا.
1: Sonra doğu tarafa bir yol tuttu. Nihayet güneşin doğduğu yere ulaşınca onu öyle bir kavmin üzerine doğar buldu ki biz onlar için güneşe karşı bir siper yapmamıştık.
0: كَذَٰلِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبَرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا.

0: İşte onun işi böyleydi. Biz onun yanında bulunan her şeyi bilgimizle kuşatmıştık. Sonra yine bir yol tuttu. Nihayet iki set arasına ulaşınca onların önünde neredeyse hiçbir söz anlamayan bir kavim buldu.
1: قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدَّا
0: Onlar, ey Zülkarneyn, gerçekten Yevcuc ve Mevcuc yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar. Bizimle onların arasına bir set yapmana karşılık sana bir vergi verelim mi dediler.
1: قَالَ مَا مَكَّنِّي ف۪يهِ رَبِّي خَيْرٌ فَاَعِينُونِي بِقُوَّةٍ

0: إذا جعله نارا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا.
1: Zülkarneyn dedi ki, Rabbimin beni içinde bulundurduğu şey daha hayırlıdır. Siz bana insan gücüyle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım. Siz bana demir kütleleri getirin. Nihayet iki dağın arasını aynı seviyeye getirince Zülkarneyn, körükleyin dedi. Sonra onu bir ateş haline koyunca, bana erimiş bakır getirin de üzerine dökeyim dedi.
0: فَمَسْطَاعُوا اَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَسْتَطَاعُوا لَهُ نَقَبًا.
1: Artık Yevcuç ve Mevcuç onu ne aşabildiler ne de delebildiler.
0: قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا.
1: Zülkarneyn dedi ki, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin kıyamet vaadi geldiği zaman onu yerle bir edecektir. Rabbimin vaadi ise gerçektir.
0: وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
1: Biz o gün insanları birbirine girip dalgalanır halde bırakırız. Sura üfürülünce de onların hepsini bir araya toplarız.
0: وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا.
1: Biz o gün cehennemi inkar edenlere açıkça gösteririz.
0: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا.
1: Onların gözleri benim ayetlerime karşı bir perde içindeydi. Onlar Kur'an'ı dinlemeye de tahammül edemiyorlardı.

0: kafirine nuzula.
1: Yoksa inkar edenler beni bırakıp da kullarımı dostlar edinmelerinin kendilerine fayda sağlayacağını mı sandılar? Şüphesiz ki biz cehennemi kafirler için bir konak olarak hazırladık.
0: قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَر۪ينَ اَعْمَالًا اَلَّذ۪ينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا.
1: De ki, amelleri yönünden en çok zarara uğrayanları size haber vereyim mi? Onların dünya hayatındaki çalışmaları boşa gitmiştir. Oysa onlar kendilerinin güzel bir iş yaptıklarını sanıyorlardı.
0: اُولَٰئِكَ

0: kıyameti vezna.
1: İşte onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden kimselerdi. Bu yüzden onların amelleri boşa gitmiştir. Biz kıyamet günü onlara hiçbir değer vermeyeceğiz.
0: Zalik

0: usulî huzûvâ.
1: İşte onların cezaları cehennemdir. Çünkü onlar inkar etmişler, ayetlerimi ve peygamberlerimi alaya almışlardı.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti kânet lehum cennâtul firdevsi nuzulâ. Hâlidîne fîhâ lâ yebegûne anhâ hivelâ.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince, Firdevs cennetleri de onlar için konak olmuştur. Onlar orada ebedi olarak kalacaklar ve oradan hiç ayrılmak istemeyeceklerdir.

Ey Muhammed! De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar denizi daha yardım için getirsek, Rabbimin sözleri bitmeden önce denizler tükenirdi. Kul in

0: أحدا.
1: De ki, ben sadece sizin gibi bir insanım. Yalnız bana sizin ilahınız bir tek ilahtır diye vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmak istiyorsa salih amel işlesin ve Rabbine yaptığı ibadete hiç kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 98 ayettir. Surenin bir bölümünde Meryem'in Hazreti İsa'yı doğurmasından söz edildiği için bu adı almıştır. Bundan başka sure içerisinde Zekeriya, Yahya, İbrahim, Musa, İsmail ve İdris peygamberlere de yer verilmekte, sonra da kıyamet ve ahiretten söz edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Zikru rahmeti rabbike abdehu Zekeriya.
1: Kaf, ha, ya, ayn, sat. Bu, Rabbinin kulu Zekeriya'ya olan rahmetini anmadır.
0: İzne

0: إني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا.
1: Hani Zekeriya Rabbine gizlice niyaz etmişti. O şöyle demişti: Ey Rabbim, gerçekten benim kemiklerim zayıfladı. Başım ihtiyarlık aleviyle tutuşup ağardı. Ey Rabbim, sana yalvarmakla hiçbir zaman bedbaht olup mahrum kalmadım. Ve in

0: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا.
1: Doğrusu ben kendimden sonra yerime geçecek yakınlarımın asi olmalarından korkuyorum. Benim karım da kısırdır. Sen bana kendi tarafından yerime geçecek bir oğul ihsan et. O bana ve Yakup oğullarına varis olsun. Sen onu rızana layık kıl. Ya

0: Zekeriya, ey Rabbim, benim nasıl bir oğlum olabilir? Benim karım kısırdır, bense ihtiyarlığın son haddine ulaştım dedi.
1: قَالَ كَذَٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا.
0: Allah buyurdu ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Daha önce sen de hiçbir şey değilken seni de yaratmıştım dedi.
1: قَالَ رَبِّ

0: سَوِيًّا.
1: Zekeriya, ey Rabbim, bana çocuğum olacağına dair bir işaret ver, dedi. Allah, senin işaretin sapasağlam olduğun halde 3 gün 3 gece insanlarla konuşamamandır, dedi.
0: فَخَرَجَ عَلَى

0: Zekeriya mabetten kavminin karşısına çıkıp sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye onlara işaret etti.
1: Ya Yahya.

0: Zekiyye.
1: Yahya dünyaya gelince biz ona ey Yahya kitabı kuvvetle tut dedik ve daha çocukken ona hikmet verdik. Tarafımızdan ona bir kalp yumuşaklığı ve temizlik verdik. O kötülükten sakınan bir kişi oldu.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
1: O anasına ve babasına karşı da iyi davranıyordu. Zorba ve isyankar değildi. Doğduğu günde, öleceği günde, diri olarak kabrinden kaldırılacağı günde ona selam olsun.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِنْ تَبَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا.
1: Ey Muhammed! Sen kitapta Meryem'i de an. Hani o ailesinden ayrılıp mescidin doğu tarafında bir yere çekilmişti.
0: فَتَّخُ

0: سَوِيًّا.
1: Onların önüne de bir perde çekmişti. Biz ona Cebrail'i gönderdik. O da Meryem'e tam bir insan şeklinde göründü.
0: قَالَتْ اِنِّي اَعُوذُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا.
1: Meryem ona, eğer Allah'tan korkan biriysen, ben senden Rahman olan Allah'a sığınırım dedi.
0: قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا.
1: Cebrail, ben sadece sana tertemiz bir erkek çocuk bağışlamak için Rabbinin gönderdiği bir elçiyim dedi.
0: قَالَتْ اَنَّا يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.
1: Meryem, benim nasıl oğlum olabilir? Bana hiçbir insan dokunmadı ve ben kötü bir kadın da değilim dedi.
0: قَالَتْ

0: قَضِيًّا
1: Cebrail dedi ki, bu böyledir. Rabbin, o bana kolaydır. Onu insanlara bir mucize ve tarafımızdan bir rahmet kılmak için böyle yapacağız. Zaten bu ezelde takdir edilmiş bir iştir buyurdu.
0: فَحَمَلَ

0: cinsiyye.
1: Meryem ona hamile kaldı ve onunla insanlardan uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacının dibine getirdi. Meryem, keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim dedi.
0: فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدَ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيَّا
1: Cebrail az aşağısından kendisine şöyle seslendi. Üzülme, Rabbin senin alt tarafındaki çocuğu şerefli bir kimse yapmıştır. Hurma ağacını kendine doğru silkele, üzerine olmuş taze hurma dökülsün.
0: فَكُلِي وَشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا
1: Ye, iç, gözün aydın olsun. Eğer insanlardan herhangi bir kimse görürsen, ben Rahman olan Allah için bir oruç adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.
0: فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا
1: Meryem onu taşıyarak kavmine getirdi. Onlar dediler ki, ey Meryem, doğrusu sen görülmemiş bir şey yapmışsın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi, annen de iffetsiz değildi.
0: فَأَشَارَتْ اِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيَّا
1: Meryem konuşmaları için çocuğa işaret etti. Onlar, biz beşikteki çocukla nasıl konuşabiliriz dediler.
0: قَالَ اِنِّي عَبَدُ اللّٰهِ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيَّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيَّا
1: Çocuk dedi ki, ben Allah'ın kuluyum. O bana kitap verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, beni hayırlı kıldı. Hayatta olduğum sürece bana namaz kılmayı ve zekat vermeyi emretti.
0: وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا
1: Beni anneme itaatkâr kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı.
0: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
1: Doğduğum günde, öleceğim günde, diri olarak kabrimden kaldırılacağım günde bana selam olsun.
0: ذَٰلِكَ عِيسَ بْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذ۪ي ف۪يهِ يَمْتَرُونَ
1: İşte hakkında ihtilafa düştükleri Meryem oğlu İsa, Allah kelamına göre budur.
0: مَا كَانَ لِلَّهِ اَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهِ

0: Allah'ın çocuk edinmesi olacak şey değildir. O bundan münezzehtir, yücedir. O bir şeyin olmasına hükmederse ona sadece ol der. O da hemen oluverir.
1: وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
0: İsa kavmine, şüphesiz ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona kulluk edin. İşte doğru yol budur dedi.
1: فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ مَشْهَدِ يَوْمٍ عَظ۪يمٍ
0: Hristiyan ve Yahudi grupları kendi aralarında İsa hakkında ihtilafa düştüler. Artık büyük bir günün görülecek dehşetinden dolayı vay inkar edenlerin haline.
1: اَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبَصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ
0: Onlar bize gelecekleri gün ne güzel işitirler ve ne güzel görürler. Ama o zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Ey Muhammed! Onları pişmanlık duyacakları hasret günüyle korkut. O gün her iş bitirilmiş olacaktır. Oysa onlar hala gaflet içindedirler ve onlar buna inanmazlar.
1: İnna nahnu nerithul arda ve men aleyha ve ileyna yurcaun.
0: Şüphesiz ki yeryüzüne ve üzerinde bulunanlara yalnız biz varis olacağız. Onlar mutlaka bize döndürüleceklerdir.
1: Vezkur fil kitabi İbrahim innehu kana siddiqan nebiyya.
0: Ey Muhammed, kitapta İbrahim'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi.
1: İz

0: منك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا.
1: Hani İbrahim babasına şöyle demişti: Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Ey babacığım, şüphesiz ki bana sana gelmeyen bir bilgi geldi. Sen de bana tabi ol ki seni doğru bir yola götüreyim.
0: Ya ebeti la ta'budi'ş-şeytane inne'ş-şeytane kana lir-rahmani asiya.

0: الشَّيْطَانِ وَلِيًّا
1: Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan, Rahman olan Allah'a çok asi olmuştur. Babacığım, ben gerçekten sana Rahman tarafından bir azabın dokunmasından ve böylece şeytanın dostu olmandan korkuyorum.
0: قَالَ

0: Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer bundan vazgeçmezsen, andolsun ki seni taşa tutarım. Haydi, beni uzun bir süre bırak git dedi.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا وَأَعْتَزِلُ

İbrahim de şöyle cevap verdi. Sana selam olsun. Senin için Rabbimden mağfiret dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır. İşte sizden de Allah'tan başka taptıklarınızdan da ayrılıyorum. Ben yalnız Rabbime dua ediyorum. Umulur ki Rabbime dua etmekle bedbaht olup mahrum kalmam. Felem

0: نَبِيًّا.
1: Onlardan ve Allah'tan başka taptıklarından ayrılınca biz ona İshak'ı ve İshak'ın oğlu Yakub'u bahşettik. Onların hepsini de peygamber yaptık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدَقٍ عَلِيًّا.
1: Biz onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onların dillerde üstün bir övgüyle anılmalarını sağladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا.
1: Ey Muhammed! Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz ki o ihlaslı bir kimseydi ve tarafımızdan kitap verilerek gönderilmiş bir peygamberdi.
0: وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْاَيْمَنِ وَقَرَّبَنَاهُ نَجِيًّا.
1: Biz Musa'ya Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve onu gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık.
0: وَوَهَبَنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَب۪يًّا.
1: Rahmetimizden dolayı kardeşi Harun'u da bir peygamber olarak ona bağışladık.
0: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ

0: Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz ki o sözünde doğru olan bir kimseydi ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. İsmail kavmine namaz kılmayı ve zekat vermeyi emrediyordu. O Rabbinin yanında rızaya kavuşmuştu.
1: وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِيسَ اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا
0: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz ki o çok doğru bir peygamberdi. Biz onu yüce bir yere yükselttik.

0: واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا.
1: İşte bütün bunlar Adem'in Nuh'la birlikte gemide taşıdığımız kimselerin neslinden, İbrahim'in İsrail lakabıyla anılan, Yakub'un ve kendilerine doğru yolu gösterip seçtiğimiz kimselerin neslinden olup, Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberlerdendir. Onlara Rahman olan Allah'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.
0: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا.
1: Onlardan sonra yerlerine namazı terk eden ve şehevi arzularına uyan bir nesil geldi. İşte onlar yakında azgınlıklarının cezasını göreceklerdir.
0: İlla men tâbe ve âmene ve amile sâlihan fe ulâike yedhulûnel cennete ve lâ yuzlemûne şey'a.
1: Ancak tövbe edenlere, inanıp salih amel işleyenlere gelince, işte onlar cennete girecekler ve onlara hiçbir haksızlık yapılmayacaktır. Cennet.

0: كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا
1: Rahman'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği Adn cennetlerine gireceklerdir. Şüphesiz ki Allah'ın vaadi yerine gelecektir.
0: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا اِلَّا سَلَامًا وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ ف۪يهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا
1: Onlar orada boş söz değil, yalnız selam işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.
0: تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّت۪ي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَق۪يًّا
1: İşte kullarımızdan takva sahibi olanları varis kılacağımız cennet budur.

0: Cebrail Muhammed'e şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzde, arkamızda ve bunlar arasında bulunan her şey O'nundur. Rabbin asla unutkan değildir.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fe'budhu vastabir li'ibadetih hel te'lemu lehu semiyya.
0: O göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunan şeylerin Rabbidir. Öyleyse ona kulluk et ve ona kullukta sabırlı ol. Sen hiç onun ismini taşıyan birini biliyor musun?
1: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَاِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا اَوَلَا يَذْكُرُ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا.
0: İnsan, ben öldüğüm zaman mı tekrar diri olarak kabrimden çıkarılacağım diyor. O insan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmüyor mu?
1: فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيَّا.
0: Rabbine andolsun ki biz onları ve uydukları şeytanları mutlaka bir araya toplayacağız. Sonra onları cehennemin etrafında dizüstü hazır bulunduracağız.
1: ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَعَةٍ اَيُّهُمْ اَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِتِيَّا.
0: Sonra her toplumun içinden Rahman olan Allah'a en çok karşı gelip isyan edenleri ayıracağız.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيَّا.
0: Sonra biz elbette cehenneme girmeye en layık olan kimseleri daha iyi biliriz.
1: وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقَضِيًّا.
0: Sizden cehenneme uğramayacak hiç kimse yoktur. Bu Rabbinin yerine getirmeyi üzerine aldığı kesinleşmiş bir hükümdür.
1: ثُمَّ نُنَجِّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ وَنَذَرُ الظَّالِم۪ينَ ف۪يهَا جِث۪يَّا.
0: Sonra biz kötülükten sakınanları kurtarır, zalimleri de orada dizüstü çökmüş bir halde bırakırız.
1: وَاِذَا

0: ve ehsenu nebiyye.
1: Ayetlerimiz kendilerine apaçık okunduğu zaman kafirler iman edenlere bu iki gruptan hangisinin makamı daha iyi ve meclisi daha güzeldir dediler.
0: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا.
1: Biz onlardan önce nice nesiller helak ettik ki onlar varlıkça ve gösterişçe daha üstündüler.
0: قُلْ

0: اِذَا رَأَوْ مَا يُوْعَدُونَ اِمَّا الْعَذَابَ وَاِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا وَاَضْعَفُ جُنْدًا
1: De ki, sapıklık içinde olan kimseye Rahman ne kadar mühlet verirse versin, nihayet kendilerine vaat edilen azabı veya kıyameti gördükleri zaman kimin yerinin daha kötü ve taraftarlarının daha zayıf olduğunu bileceklerdir.
0: وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ اهْتَدَوْ هُدَى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا
1: Allah doğru yola gelenlerin hidayetini arttırır. Baki kalacak salih ameller Rabbinin yanında hem sevap bakımından daha hayırlıdır hem de sonuç bakımından daha hayırlıdır.
0: اَفَرَأَيْتَ الَّذ۪ي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
1: Ey Muhammed! Ayetlerimizi inkar edip bana ahirette mal ve çocuk verilecek diyen kimseyi gördün mü? O gaybı mı bildi yoksa Rahman olan Allah katından bir söz mü aldı?
0: كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا
1: Hayır, biz onun söylediklerini yazacağız ve kendisi için azabı uzattıkça uzatacağız. Onun söylediği mal ve evladına biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecektir.
0: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
1: Onlar kendilerine güç ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.
0: كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدَّا
1: Hayır, ilahları onların tapmalarını inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklardır.
0: أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزَّا
1: Görmedin mi ki biz şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları günaha kışkırttıkça kışkırtıyorlar.
0: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا
1: Öyleyse onlar aleyhine azap istemekte acele etme. Biz onların günlerini saydıkça sayıyoruz.
0: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا
1: Biz kıyamet günü takva sahiplerini heyet halinde Rahman'ın huzuruna toplarız.
0: وَنَسُوقُ الْمُجَرِم۪ينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا
1: Günahkarları da susuz olarak cehenneme süreriz.
0: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا
1: Rahman olan Allah katında söz almış olan kimselerden başkaları şefaat hakkına sahip olamazlar.
0: وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا لَقَدَ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا
1: Kafirler, Rahman olan Allah çocuk edindi dediler. Ey kafirler, andolsun ki siz ortaya çok kötü bir şey attınız.
0: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ

0: يَتَّخِذَ وَلَدًا.
1: Onlar Rahman'a çocuk isnat ettiler diye neredeyse gökler çatlayacak, yer yarılacak ve dağlar yıkılıp çökecekti. Oysa Rahman'a çocuk edinmek yakışmaz.
0: اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِلَّا آتِ الرَّحْمَانِ عَبَدًا.
1: Göklerde ve yerde bulunan herkes ancak Rahman'a kul olarak gelecektir.
0: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّا.
1: Andolsun ki Allah onları ilmiyle kuşatmış ve hepsini teker teker saymıştır.
0: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا.
1: Kıyamet günü de onların her biri Allah'ın huzuruna tek başına gelecektir.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

eden rahmetinden, her şeye gücü yeten kuvvetinden, önünde her şeyin boyun eğdiği kudretinden, karşısında hiçbir şeyin duramadığı izzetinden, her şeyi kaplayan azametinden, her şeyi kuşatan ilminden, her şeyi aydınlatan nurundan istiyor ve bekliyorum. Ey nur, ey Kuddüs, ey iyiliklerin ilki ve sonların sonu, Rabbim, ismet perdesini yırtan günahlarımı affet. Ümitsizliğe sebep olan günahlarımı affet. Nimetleri değiştiren hatalarımı affet. Duaların kabulünü engelleyen, belalar getiren, işlediğim bütün günahları ve yaptığım bütün hataları affet. Rabbim, zikrinle sana yaklaşabilirim, biliyorum. Rahmetinden beni kendine yaklaştırmanı diliyorum. Bana şükrü öğretmeni, zikrini ilham etmeni diliyorum. Bana merhamet etmeni, beni verdiğine razı ve kanaatkar kılmanı diliyorum. Sen ki ihtiyacı olana verirsin, kapına geleni geri çevirmezsin. Ey Rabbim, senin saltanatın yücedir. Kimine gizli, kimine apaçıksın. Rabbim, biliyorum geleni geri

ve bana lütfettiğinden dolayı kalbim sana kavuşma arzusuyla yanıyor. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Her kötülüğümü örtensin. Başıma gelen her belayı hafifletensin. Rabbim, görüyorum ki zincirlerim beni çökertti. Çirkin ve boş emellerim beni senden uzaklaştırdı. Dünya beni aldattı. Gururum ve kayıtsızlığım kalbimi katılaştırdı. Rabbim, biliyorum ki sen benim dostumsun. Beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Affet beni ey Rabbim. Farz edeyim ki senin ateşine dayandım. Her acıya göğüs gerdim. Ama senin rahmetinden bir an bile uzak kalmaya dayanamam, biliyorsun. Ey Kerim ve Rahim olan Rabbim. Yemin ediyorum ki eğer konuşmama izin verirsen, senin kapında her an coşarım. Feryat edenlerin feryadı gibi kapında feryat ederim. Kaybedenlerin ağlaması gibi ağlarım. Çağırıyorum seni ey müminlerin dostu, ümitsizlerin ümidi, güçsüzlerin dayanağı, ağlayanların sevgilisi. Seni vücudumun tüm zerreleriyle çağırıyorum. Rahmetine ümitle koşuyorum. Görüyorsun ki bu kalp senden ayrılmanın acısını duyuyor. Bu dil seni anıyor. Bu kalp seni arıyor ve ağlıyor. Ah Rabbim, o nasıl azapta kalabilir? O senin affedeceğinden ümitlidir, emindir. Senin sevgini arzuladığı halde ateş onu nasıl yakabilir? Onun güçsüzlüğünü biliyorsun. O bu acıları daha ne kadar taşıyabilir? Sen ona yol gösterirsen, ateşin sıcaklığı ona nasıl zarar verebilir? O seni Rabbim diye çağırmaktadır. Ruhunda senin izlerin varken onu nasıl ateşe atabilirsin? Hayır, asla sen bunları yapmazsın. Ben senin keremini biliyorum, merhametini biliyorum. Senin isimlerin mukaddestir. Sen insanlara kendini tanıttın, rahmetinle kalplerini okşadın. Rahmetini benden esirgeme ey Rabbim. Bil ki sana muhtacım. Gizlice yaptığım günahlar senin ilmindedir. Tüm zerrelerimle sana sığınıyorum Rabbim. Rahmetinle, şefkatinle beni kucakla.

uçurum özlemi belki aşk. Paramparça, yere çakılacağını bile bile. Sanki elini uzatsan avuçlarında, sanki kilometrelerce uzak. Öyle imkansız,

senin yanı başında ve şefkat dolu göğsünde uyumalıyım. Çünkü ben senin her yana çiçek açmış, yemişlerle dolu fidana benzeyen güzel yüzüne hasret. Yaşayamam. Son hayalim, son hasretim, son sözüm, martanem, yutkunuşum, uyanışlarımın en güzeli, kadınım benim, kadınım.

0: Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertize
1: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertize
0: Dynobil'e. Doğru Karar Ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
4: Dünya dursun, biz buradayız.
5: Zamanı geldi.

0: yatırım ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
4: Bir reklam.
5: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
6: Reklam.
7: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah başlıyor.
8: Gününüz aydın olsun sevgili dostlar. Radyo 7'ye ve Türkiye radyolarının parlayan yıldızı Radyo 7'de nevi şahsına münhasır yayınıyla Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah başladı. Hepinize gönülden selamlarımızı, sevgilerimizi, hasretimizle beraber muhabbetimizi iletiyoruz efendim. Yepyeni bir döneme beraber başlıyoruz. Hem de 20 Temmuz 2026 pazartesi sabahında canım ülkemin saati 7'yi 3 hatta 4 dakika geçiyor. Akabinde de bendeniz sual ediyorum, nasılsınız? Allah hepinize afiyet versin, hepinize bereket versin, hepinize şifa versin diye ekliyorum. Bir araydı bizimkisi, yani kısmi olarak verdiğimiz bir araydı. Şöyle bir hava değişikliği, ardından yeniden mikrofonun başındayız. Ama tam da işte bu esnada gösterdiğiniz ilgiye de, muhabbete de, mesajlara da, sevgiye de, çağrılara da çok teşekkürler. Bugün teknik masada Çağla'mız var. Çağla Daylan size selamlar gönderiyor. O da yeni dönemi hayırlı uğurlu olsun diyerek kutluyor. Efendim 0507-977-0101'i hatırlatıyoruz ki siz bize ulaşabilin diye. Önemli. Neredesiniz? Adınızı lütfen yazın. Soyadınızı arzu ederseniz yazın. Ne vaziyettesiniz? Çalışıyor musunuz? İzinde misiniz? Yolda mısınız? Araçta mısınız? Serviste mi? Çayırda mısınız? Bayırda mı? Bütün bunlar olurken bizimle olan muhabbetiniz nedir? Onu da yazın. Bize ulaşın ki ilk 30 dakikadaki ilk mesaj kimden ve nereden seve seve okuyabilelim. Ama önce duamızı edelim, sonra çıkarız beraber yola, bakarız işimize ve selam. Ya Rabbi, sen lütufkarsın, sen merhametlisin, sen her şeyi yoktan var edensin, sen merhametlerin en merhametlisisin. Bize aklımıza dahi gelmeyecek sonsuz nimetler bahşettin. O nimetlerin her biri için sana teker teker sonsuz kere sonsuz şükürler olsun. Hamdolsun. Ya Rabbi o nimetlerin bereketini arttır. Olmayanlara da sadece sana kulluk ederek, sadece senin önünde tazimle eğilerek isteyenlere de bahşet. Sen lütufkarsın Allah'ım. Allah'ım. Günahlarımız var. Sonradan fark ettiklerimiz, fark edemediklerimiz var. Ne olur onları bağışla. Kalplerimize huzur ver. Evlerimize bereket, bedenimize sağlık nasip eyle, rızkımızı bollaştır. Allah'ım bizleri doğru yoldan ayırma. Dua ediyoruz, bazen ne dua edeceğimizi bile kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Ne olur ettiğimiz duaları en güzel şekliyle kabul eyle. Sıkıntıda olanlarımız var, onlara ferahlık ver. Hastalarımız var, şafi sıfatında ne olur onlara şifa nasip eyle. Borçlularımız var, yükün altında bulunan, omuzları eğilmek üzere olan, onlara kolaylık nasip eyle. Borçlarını eda edebilmeyi lütfet. Darda olanlarımız var, ne yapacağını kestiremeyenlerimiz, şaşkına dönenlerimiz var. Ya Rabbi onlara çıkış kapıları lütfet göster. Sevdiklerimizi, annemizi, babamızı, evlatlarımızı, şu anda amin diyen dinleyicilerimizin her türlüsünü muhafaza eyle. Kazadan, beladan, kötü işlerden muhafaza eyle. Ve ya Rabbi ne olur göğsümüzü daraltan her şeyden kalbimizi temizle. Bizim için iyi olanı sen bize lütfet, bahşet dedim. Amin diye de ekledim ve artık buyurunuz başladım.
2: 7 gün 7 sabah.
7: Basından başlıklar.
8: Ne yalan söyleyeyim, İspanya hak etti. En büyük İspanya Dünya Kupası'nda bir aydan biraz daha uzun bir süre mücadeleler devam etti. Mutlu sona Arjantin'i yenen İspanya ulaştı. Favorim İspanya'ydı. Hak ettiler mi? Evet. Son saniyeye kadar hak eden bir İspanya vardı. Demek ki sadece sürpriz çekilişlerle verilen hakem kararlarıyla falan bir yere kadar ilerleyebiliyorsunuz. Er ya da geç hak tecelli ediyor. Doğru olan tecelli ediyor. Yani iki farklı ülkeden birini tercih etmek belki hani ilk etapta bize de ağır geldi ama tabii duruşu itibariyle İspanya bunu hak ettiğini düşünüyoruz efendim. Milyonlarca kişi ekranların başındaydı. Gece saat 2'ye kadar, 2.30'a kadar onu takip ettik. Final maçından bahsediyorum. 90 dakika tamamen İspanya'nın kontrolünden geçti. O meşhur Arjantina atak bile yapamadı diyebiliriz. Yani ilk 90 dakikada özellikle sadece topu savuşturmaya çabaladı. Matadorların sayısız atağı kaleciden döndü. Arjantin'in muazzam bir kalecisi var. Yediği gole rağmen bu arada Arjantin maç boyunca şut bile atamadı. Uzatmalarda Torres'ten gelen gol, füzeydi o, gol değil, Avrupa'ya geldirdi kupayı sevgili dinleyiciler. İspanya 2010 Dünya Kupası'nın ardından ikinci kez kupayı müzesine götürdü. Gerçekten muazzam bir başarıydı. Başkan Erdoğan İspanya'nın zaferini kutladı. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan İspanya milli takımını yürekten tebrik ediyorum. Dost İspanya halkına, ülkem ve milletim adıma selamlarımı, muhabbetimi iletiyorum dedi. Dediğim gibi hak İspanya'dan yanaydı. Olması gereken, daha doğrusu iyi oynayan taraf oydu. Çok sevindim doğrusunu isterseniz. Şimdi istediğiniz kadar ağlama duvarında ağlayın. Soykırımı itiraf etti. İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun iki numarası Yadai, Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıkladı. Kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu. Bu İsraillerin lütfederek verdikleri sayı 73 bin. Bu sayının çok daha üzerinde oldukları biliniyor. Hala enkaz altında on binlercesinin olduğu da biliniyor. Hala öldürmeye devam ettikleri de biliniyor. Önemli olan burada sayıdan ziyade, ki o bambaşka bir sayfa, İsrail'in katliamı itiraf etmesi ve artık reddetmemesi. Yadai, Savunma Bakanı Katz'a verdiği briefing sırasında bölgenin %65'ini kontrol ediyorsanız ve burada 70 binden fazla teröristi öldürdüyseniz, Yadai öyle diyor. Aynaya bakmamış ama öyle diyor. Şöyle devam ediyor. Bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı ben bilmiyorum diyor. Yani 73 bin kadını, çocuğu, yaralıyı, hastayı, mağduru, mahcubu katletmenin karşılığını zafer diye tanımlıyor. O yüzden dedim bunlarla aynı ırkta, aynı cinste, insan silüetinde gözüküyor olabiliriz ama asla aynı yerde değiliz. Asla. Filistin katledilen kişileri İsrail'in verdiği kimlik numaralarıyla isim isim listeliyor. Buna göre Gazze'de 73.269'dan fazla kişi öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakamın 21 bini çocuklar, 10 bini kadınlar ve 5 binini yaşlılar oluşturuyor. İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırılarını sürdürüyor. Gazze'ye dün yapılan saldırılarda da biri Filistinli, biri kadın, 3 Filistinli hayatını kaybetti. Son 2 günde öldürülenlerin, sivillerin sayısı 22. Sivilmiş, ateşkes varmış, öldürülenler kadınlarmış, çocuklarmış, yaşlılarmış, yaralılarmış, mültecilermiş, kamptalarmış, hastalarmış. Zerre kadar kıymet harbiyesi yok. Maalesef bütün dünya ninniyi izlerken ve kundakta uyumaya çabalarken, görmezden gelirken bunlar olmaya devam ediyor. New York Belediye Başkanı Mamdani, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun Eylül'deki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için kente gelmesi halinde tutuklanması ihtimalinin hukuk departmanınca aktif olarak incelendiğini açıkladı. Verilmiş bir karar yok ama Mamdani, hukuk departmanı bunu inceliyor diyor. Ben de yanına bir ünlem koyuyorum efendim. Peki, devam edelim. Dizelin avantajı kalmadı. Sizin araba dizel mi efendim? Lütfen bunu dinleyin. Zaten biliyorum be kardeşim dediniz değil mi? Ama kulakla kabarttınız. Yakıt türlerine göre en çok satan otomobillerin güncel tüketim maliyetlerine bakınca ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Yapılan karşılaştırma sonucunda en önemli değişim elektriklerin gelişi ve dizelin ekonomik avantajını kaybetmesi. Yıllık 20 bin kilometrenin benzinlinin gideri 67 bin lira, dizelin 68 bin lira, hibritin 59 bin lira olarak hesaplanıyor. veriliyor. Elektrikli otomobilde ise yıllık maliyet evden şarj yapıldığında 17 bin lira, yalnızca hızlı şarj kullanıldığında 52 bin lira olarak görünüyor. Evden elektrikli aracını şarj edebilenler var. Fakat çoğunlukta olduğunu söylemek fazlaca iyi niyet olur. Hayır, azınlık. Çok küçük bir azınlık bu imkana sahip. Eğer böyle bir imkanınız varsa kıymetini bilin, değerini bilin. Etrafın, evinizin, imkanlarınızın hem hamd edin, hem şükredin, hem daha iyisi için çabalayın ama dizelin avantajı kalmadı. Bu da işin bir başka tarafı. Her indirime hemen kalmayın diyor Hürriyet gazetesi. Küçük harflere dikkat. İndirim sezonu yaklaşıyor. Yine tüketicilere birçok tuzak bekliyor. Vitrinlerde ya da internet sitelerinde cazip kampanyalarla iş duyuruluyor. Küçük puntolu harflerle seçili ürünlerde gibi detaylar gizleniyor. Ticaret Bakanlığı yanıltıcı indirim reklamlarına yönelik denetimlerini hızlandırmış durumda değerli dinleyiciler. Peki ne diyorsun Şahlı abla? Tamam diyorsun galiba. Evelallah. Efendim Kıbrıs Türkleri asla vazgeçmez. Bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Türk askerinin adaya barış götürdüğü gün yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Törenlerde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. Milli Savunma Bakanı Güler ve ordunun yönetim kademesi de Lefkoşa'da. Kuzey Kıbrıs'ın Cumhurbaşkanı Erhürman, bu halk asla ada üzerindeki haklarından vazgeçmeyecektir. Türkiye ile tam istişare halinde çözüm arıyoruz dedi. Kıbrıs'ta Türk Hava Kuvvetleri uçaktan Kıbrıs'ın güneyinde uluslararası hava sahasında eğitim uçuşlarına devam etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'i kabul etti. Törenler bugün ayın 20'si zira sevgili dinleyiciler. Ne olmuştu? İnsanın hafızası unutuveriyor. Hele hele çok kullanmazsa onu mümkünse kenara köşeye rafa kaldırıyor. Siliveriyor bazen. Silmemeli. Oysa bazı olayları hiç unutmamalı, unutturmamalı. Neler yaşanmıştı 1974'te bir 20 Temmuz sabahı? Buyurun hatırlayın.
4: Sayın Başbakan, mevcut anlaşmanın bir maddesinin tatbikatı gereği olarak garantör devletlerden birisi olmak durumundaki İngiltere'ye hareket etmişlerdir. Sayın Başbakan'ı uğurladıktan sonra bildiğiniz gibi bugün saat 5 ile 7 arasında bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık.
6: İnşallah ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağınıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
9: Bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.
10: Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Gençer, harekatı yöneten komutanlarımızı öterek çıkıyor.
11: Böylesine yorgun olmasına rağmen son derece güç gece şartları içerisinde ve bilmediği bir arazide Türk çocuğunun yani taburumun personelinin bu arazi kesiminde 3 gün içerisinde göstermiş olduğu başarılı hareket beni ziyadesiyle duygulandırmış, yeterli bir neticeye ulaştırmıştır.
12: Türk'ün güçlü olduğu anlaşılmıştır. Fakat Türk'ün gücünü ancak haklı olduğu zaman kullandığı da anlaşılmıştır.
8: Bu vesileyle tüm şehitlerimizi sadece Kıbrıs Barış Harekatı'nda değil, dünden bugüne, bugünden muhtemelen müstakbelen yarına kadar bütün şehitlerimizi saygıyla, minnetle, şükranla, fatihayla, dualarla anıyoruz. Gazilerimize de hayattalarsa Allah uzun ömür versin diyoruz. Allah her birinin mükafatını çok etsin. Rahmetli oldularsa onlara da aynı şekilde sonsuz minnetimizi ve şükranlarımızı fatihayla beraber gönderiyoruz. Lakin devam etmek lazımdı. Hani dur denildiğinde, sıkıştırılmaya başlandığında da o bir gün içerisinde, iki gün içerisinde geldiğimiz noktayı çok da fazla kulağa almadan, zihne almadan devam ettirmek lazımdı. Gerçi bugün 2026'nın Temmuz'unda bunları söylemek kolay dediniz, haklısınız. Mehmetçik tepenizde uçuşu, Türk Silahlı Kuvvetleri Rumlara biz buradayız mesajını verdi. Türkiye Avrupa'yı arkasına alarak ırkçı gösteriler düzenleyen Rum kesimine Barış Harekatı'nın 52. yılında gerekli hatırlatmayı yaptı. Kıbrıs Adası'nın güneyinde uçuş için her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriyiz paylaşımı yapıldı. F-16'lar uçtu. Aynı şekilde SİHA'lar, diğerleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Türkiye'nin varlığını adeta tescil eden görüntüler verdiler. Bunlar da muhataplarınca alındı. Sadece Rum kesimince söylemiyorum. Sadece sikletimizde dengimiz, ahengimiz Rum kesimi değil zira. Onlar kendilerini bilirler. Dijital kale yükleniyor. Hayati öneme sahip verilerin yerli yazılımla korunacağını merkez için geri sayım var. Temeli 22 Temmuz'da atılacak TürkSat Gölbaşı Veri Merkezi E-Devlet başta olmak üzere kritik kamu verileriyle bulut hizmetlerini yeni bir yazılımla koruyacak. TürkSat'ın kapasitesini ilk fazda 3, ikinci fazda 8 katın üzerine taşıyacak olan merkez, yapay zeka destekli altyapısıyla olağanüstü hallerde bile kesintisiz hizmet sunacak değerli dinleyiciler. Evelallah. Nasıl havalarla aranız, sıcaklarla aranız, aman aman dediniz. 50 derece alarmı var. Bu hafta sıcaklığın ülke genelinde artacağı tahmin ediliyor. İstanbul 4 gün boyunca sıcaklığı gölgede 33 dereceler civarında hissedecek. Malumunuz sıcaklıklar gölgede ölçülüyor. Ege ve Akdeniz'de de hissedilen sıcaklığın 50 dereceye ulaşması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Eğer bir mecburiyet yoksa, emek verme durumu varsa, ekmeğin mücadelesi varsa, olabiliyor ise, olamıyorsa zaten olamıyordur da, olabiliyor ise lütfen sağlığınıza, afiyetinize dikkat edin. Uçan kuş misali uçunca yakalaması gerçekten zor. Soğan fiyatlarından haberiniz var mı efendim sizin? Zincir marketlerde bile 55 liralardan 60 liralardan kapıyı açan bildiğimiz soğan. Yani yerli muzu 60 liraya 70 liraya alırken soğan 55 lira civarında dolaşıyor. Üretici kilosu 80 liraya kadar çıkan soğan için ay sonunda ucuzlar diyor. Olur şey değil. Gerçekten bu konuda düzenleme de yapıldı. Yurt dışından ithalata yönelik düzenlemeler de var. Ama birileri yine topa gelişine vurdu. Gelişine. Yani ay sonuna kadar o milyonlarca liraya denk gelecek. FETÖ hakikati karartamadı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklamaları ve Türkiye Gazetesi'nde var. Yazıcıoğlu soruşturması için devletin kılcal damarlarına sızarak hakikati karartmaya çalışan FETÖ'nün karanlık izlerinin araştırıldığını söylüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek. Sevgili dinleyiciler, insanın aklı almıyor değil mi? Haklısınız. Yıllar yıllar sonra bile bazı bilgilerin raporlarda yer almadığı, hala soru işaretlerinin giderilmediği, giderilemediği hatırlanıldığında insanın aklı izanı almıyor. Çünkü hala kriptolar her yerde. Maalesef. İşin medya tarafı, sosyal medya tarafı, siyaset tarafı ve maalesef yine adalet tarafı, sağlık tarafı cirit atıyorlar efendim. Cirit. Butlan sonrası en kritik hafta. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak. Diğer yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Özgür Özel yarın CHP'nin meclis grubunda kürsüye çıkacak. Daha sonra hafta içinde milletvekillerinin yanı sıra kendi döneminin il başkanları, parti meclisi, MYK ve politika kurulları başkanlarıyla değerlendirmeler yapacak. Bu süreçte belediye başkanlarıyla da görüşülecek. Bunun ardından yeni parti kararı netleşecek. Kılıçdaroğlu cephesi de Özgür Özel cephesindeki gelişmeleri yakından, çok yakından takip ediyor.
13: Kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın.
14: Söyleyen kim? CHP'liler. Parayı alan kim? CHP'liler. İfadeyi veren kim? CHP'liler.
15: Ya partimizi geri alacağız ya da yerimizi alacağız.
16: Bu arkadaşlar bölücüdür. Parti ayrışıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var.
17: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
14: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
16: Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor.
8: Peki. Altın yerine yüz civciv haberiyle devam edelim. Kahramanmaraş'ta Doğan Rabia Gündeş çiftine düğünde civciv hediye edildi efendim. Gazete takıldı demiş ama civciv de takılmaz. Civciv hediye edildi. Geçmişte çırağı olan Doğan Gündeş'in düğününe katılan kebap ustası Mustafa Çubuk beraberinde yüz civcivle geldi. Bunları büyütün, kendinize sermaye yapın dedi. Damat bey memnun. Yani belki sevdiğine kavuşmanın mutluluğu, belki 100 civcivden temsili 15 civcivi kafes içinde teslim almanın mutluluğu. Ama gelin hanım da böyle bir, yani bu ne ya böyle duruşu var. Civciv mi? Çok ayıp bakışı var. Burada da müstakbel gelinlerden biri var. Çağla Hanım, size de 100 civciv.
18: Teşekkür ederim.
8: Teşekkür edersiniz, bence de almayayım dediniz. Efendim, İstanbul'da çekirge istilası var. Balkanlardan gelen dev çekirge sürüsü İstanbul'a ulaştı. Uzmanlar tarım alanları ve yeşil bölgeler için uyarılarda bulunuyor. Dün bizim eve de ikisi misafir oldular. Dışarıyı çıkartmak için akla karayı seçtik efendim. Yani öyle diyelim size. Çıkmıyorlar da. Sağ olsunlar, evin değişik odalarında kendi kendine çıkmasını bekledik ama olmadı. Olmadı. Sonrasında müdahale etmek zorunda kaldık. Bir yandan da canını da yakmak istemiyoruz ama yani 6-7 santim civarında bir çekirgeden bahsediyoruz. Masumdur. Öyle bir hırçın tarafı falan da yoktur. Ama alışık değiliz. Alışık olmayınca zor. Yunan'a okul tepkisi. Yunanistan'ın Batı Trakya'da 8 Türk okulunu kapatmasına dışişlerinden tepki geldi. Sözcü Keçeli, uygulama Lozan Barış Anlaşması'nın ihlalidir diyor. Arkadaş, bu ihlaller 1 değil, 2 değil, 3 değil, 10 değil, 20 değil. Karşılıklılık esastır. Türkiye'de çok sayıda gayrimüslim okulu var, yabancı okulu var. Yunanistan'ın da özellikle organik ilişkisi olan okullar ve teşekküller bunlar. Birkaçını kapatırsınız. Belli bir süre, belli bir gerekçe bulursunuz. Yani her şeyi ben mi söyleyeyim? Hayır yani. En güzeli mütekabiliyettir. Karşılıklılık, ne yaptığını anlaması için karşısındakinin, insanın aynısıyla karşılaşması halinde psikolojisi daha uygun hale gelir. Yunan'a okul tepkisi kınamayla, mesajla vesaireyle olmaz. Trakya'da, Batı Trakya'da 8 Türk okulunu kapatmasına dışişlerinin verdiği tepki. İran füzeleri korkuttu. Pentagon, İran'ın misillemelerde savunma sistemlerine uyum sağlayan, yüksek hızda manevra yapabilen füzeler fırlattığını tespit etti. Çin ve Rusya yardımından bahsediliyor. İran bunu bu durumda kendi başına yapacak gibi değil. Hesapta şüpheli 2000 işlem var. Ahbap soruşturmasında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'la ilgili MASAK raporunda 6 Şubat sonrasında gelirlerinin astronomik şekilde arttığı ve 2000 şüpheli işlem tespit edildiği kaydediliyor. İş insanı Eke ise Haluk Levent 7 milyon dolara aldığı HLK kriptonun parasını ödemedi diyor. Haluk Levent de topa her şekilde vurmuş. Yani kafayla vurmuş, omuzla vurmuş, kalçayla vurmuş, ayağının içiyle vurmuş, sivri vurmuş, böyle bodoslama vurmuş, kenardan vurmuş, gelen vurmuş, giden vurmuş. Ahbap üzerinden bu millete vuran vurmuş. Devletin imkanlarını, ki muazzam organizeydi her şeye rağmen, muazzam bir afetten sonra yok farz ederek devlete de kafa tutanların perdenin arkasında ne tip vuruşlar yaptığını ortaya çıkarttı zaman sevgili dinleyiciler. Ahbap çavuş ilişkisi almış başına gitmiş. Bu arada saat 7.25. Birazdan ilk mesajı kimden ve nereden dostlarımız bize WhatsApp hattından gönderiyor. Onları da inceleyeceğiz ve mesajı size okuyacağız kelime kelime söz. Dünya şampiyonu İspanya. Biliyorum peyderpey radyolarının başına geçenler var. Henüz açanlar var. Gecede geç saatte bitti maç. New York'ta oynanan 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde son şampiyon Arjantin'e futbol dersi verdi. Ferran Torres'in nefis golüyle 116'da zafere uzandı İspanya. Tarihinde ikinci kez dünya şampiyonu olarak futbolun zirvesine yerleşti. Matadorlar büyük bir sevinçle kupayı kaldırdı. Başkan Erdoğan İspanya için tebrik mesajı yayınladı. Messi son büyük turnuvasında gözyaşlarıyla veda etti. Bu kadar. Messi'nin özel yetenekleri olan bir futbolcu olduğu ve 38 yaşında son saniyeye kadar koştuğu gerçeğini teslim edeceğiz. Bu bir. Ama aynı Messi'nin ve takımının Maviler Kardeşliği gölgesinde ilerlediği, kararların lehlerine umumiyetle çalındığı, verildiği ve favori gösterilerek özellikle ön planda tutulduğu, bu noktaya kadar getirildiği gerçeğini de dile getireceğiz. Lakin hak geldi, batıl zahir oldu. Efendim Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılına Milliyet Gazetesi de ilk sayfadan yer vermiş. İki telsiz bir Aselsan. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görülmez bir bağ kurdu. Diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. 38 can kurtaran Türk Venezuela'da kahraman. Venezuela'yı sarsan çifte depremin ardından enkaz altında kalan 38 kişiyi kurtaran Türk vatandaşı İbrahim Eser gösterdiği olağanüstü çaba nedeniyle Venezuela geçici devlet başkanı Delcy Rodriguez tarafından kahramanlık nişanıyla onurlandırıldı sevgili dinleyiciler. Şimdi aynı gazeteden mesajlara yine farklı mümkünse haberlere devam edelim. Efendim emeklerin zam farkları Ağustos'ta hesaplarında olacak. Onu da antır parantez söyleyelim. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Körfez ülkelerine yönelik İran saldırılarının yeniden başlamasının ardından Katar'da önemli bir ziyaret yaptı. Katar emiriyle başbakanıyla Amerika-İran krizini görüştü Hakan Fidan. Mutabakat zaptına bir an önce dönülmeli. Türkiye olarak bu konuda Körfez ülkeleriyle birlikte çalışmaya devam ediyoruz dedi. Peki ismi yıprananlar vitrinde olmayacakmış. Özgür Özel'in kuracağı partide A takımında vitrin değişikliğine gidilmesi bekleniyor. Kamuoyunda tartışılan ismi yıprananların vitrinde olmayacakları tahmin ediliyor. Özel'e yakınlığıyla bilinen Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başarır, Burhanettin Bulut'un görev almayacağı iddiaları var. Kulislerde yeni partinin parti çöplüğünde yer alacak bir parti olacağına işaret ediliyor. Bir başka kulis iddiası İYİ Parti çatısı altında ilerlenileceği yönünde. Ve yine bir başka kulis iddiası başka siyasi partilerle de görüşmelerin devam edeceği, partinin bazı isimlerinin CHP'de kalmaya devam edeceği şeklinde iddialar. Manevra çok. Takvim gazetesi süslü ahbaplık diyor. CHP'li Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet paralarını akladığı süslü döviz ahbapta ortaya çıktı. Kardeşi Berkant Acil'le asistan Yeliz Kaya'nın aynı döviz bürosundan yüksek hacimlerde para transferi yaptığı tespit edildi. Sevgili dinleyiciler, geliri çok, vergisi yok. Bu arada Oğuzhan Uğur'un aile şirketleri de inceleme altında. Uğur'un milyonlar kazandığı, vergi ödemediği ifade ediliyor. Bu hadise patlamasa belki bundan da haberimiz olmayacak. Milyonlar kazanarak devlete tek kuruş vergi ödememeyi başaranlar, becerenler hala varlar maalesef. Canlı konum boşanması. Eşine her akşam canlı konum attıran kadınla eşine kısır muamelesi yapan koca Yargıtay tarafından eşit kusurlu bulundu. Aşırı denetim ve aşağılayıcı ithamların kusur sayıldığına işaret ediliyor. Hani evlilikte asıl olan şey güvendir ya. Eğer bu sarsıldıysa ve zaten her şey kendi kendine eriyor. Sıcakta yağ gibi, tereyağı gibi uçuyor ve gidiyor. Bu arada tansiyon yükseliyor. Amerika saldırılarına misillemede bulunan İran, Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'de Amerikan üssünü vurdu. İki asker öldü. Amerika bu kez inşaat halindeki Darhovin santralini bombaladı sevgili dinleyiciler. Peki devam edelim. Yeni Akit gazetesiyle, Akit gazetesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Üstel'in 20 Temmuz özgürlüğümüzü teminatıdır ifadelerine yer veriyor. Bugün Müslüman Türk milletinin bütün imkansızlıklara rağmen ecdat yadigarı Kıbrıs'taki soydaş ve dindaşları kurtarmak için başlattığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden yarım asırın geçtiği gün. Milli Görüş lideri Erbakan'ın dirayeti ve kararlı duruşu sayesinde Kıbrıs semalarında 52 yıldır ezan-ı Muhammedi özgürce yankılanıyor. Adadaki baskı ve zulmü ortadan kaldıran harekat diyerek tanımlanıyor sevgili dinleyiciler. Harekat o meşhur sloganı da bilirsiniz. Ayşe tatile çıksın parolası unutmak da mümkün değil. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel değildir açıklamasını ise MHP lideri Devlet Bahçeli yaptı. Harekatın yıl dönümünde yazılı bir mesaj yayınladı Devlet Bahçeli. Türk askeri barışın sigortasıdır dedi. Şöyle devam etti.
18: Aziz Türk milleti Kıbrıs Türk'ü kardeşlerinin kanını yerde koymayacağını, sancağını sahipsiz bırakmayacağını, istikbalini Rum-Yunan zulüm cephesinin insafına terk etmeyeceğini, tarihi ve milli sorumluluklarından geri adım atmayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Ankara ile Lefkoşa'nın kaderi birbirinden ayrılmayacağı gibi Kıbrıs Türk'ünün güvenliğiyle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asayişi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğiyle Türk milletinin Akdeniz'deki itibarı da birbirinden kopartılamaz. Türk askerinin adadaki mevcudiyeti, yeni saldırıların önünü kesen caydırıcılığın, Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin ve Doğu Akdeniz'deki barış ikliminin yegane sigortasıdır. Kıbrıs şehit emanetidir, mücahit mirasıdır. Türk milletinin namus meselesidir.
8: Saatin 7.30 olduğunu fark ediyoruz. İlk mesaj ilk 30 dakikada kimden ve nereden öğrenmenin zamanı. Buldum. 0507-977-0101 harıl harıl çalışıyor. Yaz mevsimine sıcak havalara rağmen bir aleyküm selam diyelim Cemal Bey'e, Cemal Arslan'a. Dua etmiş sağ olsun gönülden, amin diyoruz. İyi ki de geldiniz, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş bize. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah uzun uzun beraber oluruz. Allah eksikliğinizi göstermesin diye de dua etmiş. Bir mukabele diyelim. Sizin de mesajlarınız var. Birazdan.
19: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
7: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
20: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
21: Reklam.
5: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
22: Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
23: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
24: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
25: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
26: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
27: Böyle bir dünya var.
28: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
27: Dünya Katılım var.
2: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
3: Sağlamsa Lassa.
27: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
29: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: hayata kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Bir reklam.
6: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağrım başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
7: Reklam.
8: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
9: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Bu sabah yine de trafik var İstanbul'da. %40 seviyesindeki kent trafiğini görüyoruz şu anda ki saat 7.37. %40'ın özeti şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik var. Haliç Köprüsü'nde Ayvansaray istikametini daha kalabalık diye tanımlayabiliriz. Yandex'e göre Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki istikamette trafik açık ve akıcı. Diğer noktalarda açık ve akıcı diyemiyorum ama şöyle. E5'ten Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar olan kısım. Ataşehir'den 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar olan kısım, yine Tem'den Tekstil Kent'ten Hastal'a, Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere, Ataşehir'den Kurtköy Kavşağı'na ters istikamette, Kurtköy Kavşağı'ndan Ataşehir'e kadar yoğun, çok yoğun trafik var. Haberiniz olsun.
9: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
10: Burası Radyo 7, 20 Temmuz 2026 Pazartesi sabahında Radyo 7'de Mehmet Can'la 7 gün 7 sabahımız devam ediyor. Bir müddet ara vermiştik, şöyle bir 15 gün kadar, sonra yeniden buluştuk. Türkiye'yi, dünyayı hali pür melali konuşmaya, paylaşmaya devam ediyoruz. Eğer bize ulaşma niyetindeyseniz Radyo 7'nin WhatsApp hattı kadar sosyal medya mecralarını da kullanın. Radyo 7'nin X, Facebook ve Instagram'ı gibi bendenizin Instagram'ından da doğrudan yazabilirsiniz. Mehmet Can Radyo 7 diye yazın. Yazdınız mı? Mehmet Can Radyo 7 diye yazın. Aratın, ekleyin. Evelallah oralardayız ve mesajlarınıza cevaplar veriyoruz. Tıpkı Hatice Küçük'e cevap verdiğimiz gibi, günaydın ve hayırlı haftalar dediğimiz gibi. Hasan Dükan bizi Denizli'den dinliyor. Vallahi şükürler olsun kavuşturana, seni dinliyorum serviste diyor. Seni seviyoruz diye de ekliyor bir mukabele. Çok teşekkürler. Ben de sizi seviyorum. Hakikaten de özlüyorum. Onu itiraf edeyim. Bir müddet ara verdiğimde dostların hali nedir? Vaziyeti nedir? Meşguliyeti nedir? Sıkıntısı nedir? Ya da tercihi nedir diye vallahi düşünüyorum. Uzun uzun da düşünüyorum. Bilal Tunç'a çok teşekkürler. Seyit Antalya'dan bizi dinliyor. Sevgiler ve kolay gelsin. Emin Kıratlı'ya sevgiler gönderelim. Siz de hoş geldiniz diyelim. Sanat diye, siyaset diye, ahbap diye, çavuş diye hareket eden finomenler vardı. Ne oldu onlar diyor. Efendim onlar finoluğa doğru ilerlediler. Yusuf Karalı'ya çok teşekkürler, bizi Bursa'dan dinliyor. Mehmet amcamla birlikte trafikteyiz ve seni takip ediyoruz. Semra Çalık çok teşekkürler. Adalet Çopursan günaydın efendim, size de çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Halim Taşel günaydın ve selamlar gönderiyorum. Eyüp Güven abimize bir mukabele diyerek sevgiler. Ekrem Bey'e selamlar. Ekrem Aslı Vara, siz de hoş geldiniz. Radyo 7 frekansında kalmaya devam ediniz. Evelallah biz sizi burada bekliyoruz. NASA büyüleyici bir İstanbul fotoğrafı yayınladı. Hem de böyle gökyüzünden çektiği uydu görüntüsüyle Karadeniz'de, Marmara Denizi'nde ilkbahar ve yaz aylarında görülen turkuaz renk girişimini, değişimini gösteren uydu ve uzay görüntüleri bunlar. Yalnız muhteşem. Vallahi dünyanın her yeri güzeldir de şüphesiz. Hani yukarıdan, çok yukarıdan insanoğlunun varlığına ve yaptıklarına rağmen hala muhteşem. İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde drone'la görüntülenen turkuaz renk değişimi bu kez uzaydan elde edilen görüntülerle beraber eşsiz görseller ortaya koydu. Boğaz, Mayıs ayının son haftası büründüğü eşsiz güzellikteki renk sebebiyle gündem olmuştu ve bu rengin mikroskobik floktanların artmasıyla ortaya çıktığı kaydedilmişti. Uydudan elde edilen görüntülerde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü görülüyor. Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru uzanan floktanlar yoğunluğu uzaydan da seçilebiliyor deniyor. Biz işin o bilimsel tarafından ziyade görüntünün harikulade haline kapıldık ve muazzam sanatkarın önünde tazimle eğiliyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz lakin tazimle eğiliyoruz. Allah'ım ne büyüksün diye de ekliyoruz efendim. Şimdi bir delikanlıyla tanıştırma niyetindeyiz size. Çok genç. Henüz lise seviyesinde ve mücadelesine hayatı boyunca aynı kararlılıkla devam edecek gibi gözüküyor. Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisinden bahsediyorum. Uluslararası matematik yarışmasında altın madalyayla dönen bir öğrenci bu. 11. sınıf öğrencisi. Adı Muhammed Enes Demirel. Şimdi Muhammed'i duyacaksınız. Kararlılığını, sesindeki o ciddiyeti ve vakarı fark edeceksiniz. Fen, teknoloji, mühendislik, matematik alanlarında ki ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler elde eden bir delikanlı Muhammed Enes Demirel.
5: Dua, sebat, azip. Bir istek, motivasyon oluyor. Bu istek aslında bir duadır. Sonra bu duadan sonra sen bir gayrete geliyorsun, azme geliyorsun, çalışıyorsun. Bu çalışma azmini uzun bir süre sebat ederek sürdürürsen de bunun sonucunda başarı deniyor. Önümüzdeki sınavlarda inşallah daha farklı sınavlar da var. Bu sınavlarda da Türkiye'nin en üstte görünmesini ve bunun da benim vesilemle olmasını çok isterim. Önümüzde Asya Matematik Olimpiyatları'nın finali var. Vietnam'da olacak. Ağustos'un başında. İnşallah orada da yine daha güzel bir başarı elde etmek isterim. Madalya, derece beni hani hayatta başardım dedirtecek bir şeyler değil. Çünkü madalya derece sadece senin çalışmanın, gayretinin sertifikalanmış hali. Aslında bir sonucu. O çalışma ve gayreti daim sürdürülebilmek benim için büyük bir başarı, büyük bir gayedir. Onun dışında insanlara faydalı olabilmek. Bu çok önemli bir şey. Yani altın madalyaları yığsak bunun bir önemi yok. Ondan sonrasında daha iyi yerlere giderek daha iyi yerlerde insanlara, ümmete daha faydalı olabilmek asıl mesele diye düşünüyorum.
10: Muhammed'i dinlerken şöyle 50'lerde 60'larda kemale ermiş bir ferdin ifadelerini dinler gibi hissettim doğrusu, ama tebrik etmeden de şuradan şuraya geçecek değilim. Başarıları daim olsun. Bu kuşağın da inanılmaz güzel örnekleri var, inanılmaz kaliteli örnekleri var, onu da fark ediyoruz. Devam ediyoruz efendim şimdi haberlerimize. Ahbap'ın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm Ahbap işi bitiriyor ve parayı ahbaba aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Baraj patladı yalanını yayan, sosyal medya paylaşımlarında ahbap dışında kimseye tek kuruş yollamadığını vurgulayan Uğur, emniyetteki ifadesinde kendisini yalanlamak zorunda kaldı. Özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini söyleyen Uğur, para değil bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını ben bilmem diyor. Peki Oğuzhan'cığım, sen bilmiyorsun. Ben zaten bilmiyorum. Çağla, sen biliyor musun? Haberin yok. Hiç o işlerde bizim alakamız yok dedin. Haklısın. Ama muhtemelen Haluk abim bilir. Bu işi bilir. Haluk Levent'in ekibinin CHP'li Beşiktaş eski belediye başkanı Rıza Akpolat'ın rüşvet soruşturmasında adı geçen dövizciye yüklü miktarda para transferi yaptığı ortaya çıktı. CHP'li eski Beşiktaş belediye başkanı Rıza Akpolat, belediye başkanlığı döneminde suçtan elde ettiği gelirleri eşi ve eşinin ailesi üzerinden akladığı ortaya çıkan isimdi. Aralık 2024'te Beykoz'da bulunan Acarkent'te aldıkları milyonluk villayı bacanağı Burak Kangal'ın üzerine satın aldı ve bu villanın boş tutulduğu tespit edilmişti. Söz konusu villa için 25 milyon liranın satıcının hesabına para gönderildiğini belirleyen ekipler paranın izini sürdü. Bu paranın Kartal'da bulunan bir döviz bürosunda Rıza Akpolat'ın baldızı Çiğdem Yankılıç Kangal tarafından döviz bozluğu olarak Burak Kangal'ın hesabına gönderildiği saptandı. Akpolat'ın arkadaş ve hısımları olan bu kişiler üzerinden başkanlık görevi kapsamında elde ettiği haksız maddi kazançla aldığı taşınmaz ve araçları bu kişilerin üzerine yaparak mal varlığını aldığını aklamaya çalıştığı belirlendi. Sonra hesap hareketlerine bakılıyor. Ahbap soruşturmasında aynı taktiği uyguladığı ortaya çıktı. Haluk Levent'in kardeşi CHP'li Şile Belediyesi'ndeki rüşvet soruşturmasında tutuklanan Berkant Acil'in hesabına çok yüksek tutarlı nakit girişleri olduğu, sadece 2024 yılının Ağustos ve Eylül aylarında 97.3 milyon lira nakit yatırma işlemi yapıldığı saptandı. Haluk Levent'in asistanı Yeniz Kaya tarafından 10 Eylül 2024'te 1,5 milyon dolar, yaklaşık 51 milyon lira para yatırma işlemi yapıldı ve paranın ertesi gün Yeniz Kaya'nın şahsi hesabına aktarıldığı, belediyeyi hak edişlerin Berk Ulu, Mert Ulu, farklı kişi ve şirketler üzerinden tekrar onun hesaplarına döndüğü belirlendi. Berkant Acil'in Haluk Levent'le de çok ciddi işlem hacminde bulunduğu, fonların aile bireyleri üzerinden dolaşıma sokulduğu, Süslü Kardeşler Döviz isimli iş yerine ciddi hacimlerde para transferleri yapıldığı ya da alındığı şeklinde tespitler yapıldığı da saptandı. Soruşturma kapsamında döviz bürosunun sahibinin ifadesinin de alınması bekleniyor. Ahbabın çavuşu emniyette çark etti. Biraz da bu ayrıntıdan haberiniz olsun. Efendim, Oğuzhan Uğur'dan ve aile şirketlerinden bahsediliyor haberde. Babala TV, film ve OSIS yapım hattında yürütülen finansal incelemeler bunlar. Yoğun ve şüpheli para trafiği tespit edildi. Maliye Bakanlığı beyanname verilerinde yapılan incelemede büyük bir finansal çelişki ortaya çıktı. Babalayka filmin 10.9 milyon lira, Babala TV'nin 8.5 milyon lira gibi yüksek net satış cirolarına ulaşması rağmen vergiye esas net kar ve matrah hanelerinin resmi olarak sıfır şeklinde beyan edildiği görülüyor. Şirket hesaplarında 2000'den fazla iş avansı, avans iadesi işlemi yapıldığı da kaydediliyor. Masak'la vergi müfettişleri inceleme başlattı. Bu arada Gain Medya'dan da sözleşmeler kapsamında gruba 45 milyon liralık bir fon girişi olduğu kaydediliyor değerli dinleyiciler. Baraj patladı diyordu Oğuzhan Uğur, patladılar gerçekten. Bu yalanı yayan, Haluk Levent'le ortak bağış topladığı o dönemdeki açıklamalarına itirafta bulunan Uğur, emniyet sorgusunda "Ahbap'la benim bağım yok, para değil bilgi aktardık onlara, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil, özel olarak bağış yapılması da mümkün değil, benim böyle bir icraatım olmadı" dedi. Açıklamalarını yanlış anlaşıldı, özel olarak ahbaba bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, AFAD ve Kızılay içinde destek paylaşımları yaptığını kaydediyor. Haluk Levent de 2023'ten beri yan yana gelmediğini kaydeden Uğur, 2024 ve 2025'te 3 kez aradığını, görüşmelerinde çıkarmayı planladıkları şarkı ve genel konularla ilgili içerikler olduğunu da iddia ediyor. Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le yan yana poz veren ve şu ana kadar gelen tüm parayı ahbaba aktardık, başka kişi ve kurumlara tek kuruş bile yollamadık diyen Oğuzhan Uğur, şimdi o sözlerini unutuyor, bunun tam tersini söylüyor. Karakol neydi o? Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar misali. Arkadaş da şaşırmış vaziyette, şimdi ayrıntıları anlatmaya devam ediyor. Allah şaşırtmasın efendim, öyle diyelim. Devam edelim. Buradaki haberde çarpıcı. Emlakçı Mansur'dan satışa devam. Göreve geldiği 7. yılda somut hiçbir projesi olmayan, 2023'te tamamlamayı vaat ettiği iki beton kazığı da bitiremeyen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bir miras yedi edasıyla başkentin kaynaklarını sıfırlamaya devam ediyor. Heykellerle, konserlerle, yandaşlara pasladığı adrese teslim ihaleleriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin kaynaklarını tüketen, her ay mütemadiyen taşınmaz satışı gerçekleştiren belediye başkanı Temmuz ayını da boş geçirmedi. İşe aldı 25 bin yandaş yüzünden belediyeyi maaş ödeyemez hale düşüren Mansur Yavaş, para bulmak için geçmiş yönetimlerden kalan taşınmazları haraç mezat elden çıkartıyor. CHP'li Yavaş'ın şimdi de Çankaya, Altındağ, Etimesgut gibi Ankara'nın güzide ilçelerinde bulunan, mülkiyeti Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan 11 taşınmazı satışa sunduğu ortaya çıktı. Raiç bedeli toplamda 1 milyar 288 milyon 990 bin lirayı bulan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Taşınmazlar Şube Müdürlüğü'nce ilan edilen taşınmaz mal satışı ihalesi 23 Temmuz tarihinde yapılacak değerli dinleyiciler. Mansur Başkan fırtına gibi esiyor. Ankara'nın hizmetinde olmasa bile satışında fırtına gibi esiyor. Haberden de bu rahatlıkla anlaşılabiliyor. Zaten başlıkta öyle seçilmiş. Emlakçı Mansur'dan satışa devam başlığı gerçekten çarpıcı, dikkat çekici efendim. Peki, dikkat çekici haberlere devam edelim. Biliyorsun son dönemde sosyal medya platformlarında sayıları artan, kendilerine fenomen diyen bazı kimlikler var. Biz insanları görüntülerine, şekillerine, tercihlerine, inançlarına, örtülerine, örtüsüzlüklerine falan göre de ayıran bir bakış açısına sahip değiliz. Kim ne istiyorsa, neye itibarı varsa onun üzerinden seyrine devam eder. Sonucu da kendisinindir, kararı da kendisinindir, faturası da kendisinindir. Yalnız etkileşim uğruna yapılan paylaşımlar hepimizin yüreğini yakıyor, sızlatıyor. 28 Şubat sürecinde laikçi mantığın vesayet odaklarının her türlü baskısına rağmen izzetine gölge düşürmeyen örtülü insanların şimdi rant kapısı haline getiren bazı kimlikler gittikleri partilerde, her türlü rezilliğin sergilendiği konserlerde, içkili ortamlarda hareketleriyle, tavırlarıyla emre itaat etmeyi kenara koyun, adeta leke üzerine leke sürüyorlar. Aslında emrin ya da emri getiren mukaddes kitabın leke tuttuğu falan yok ama onların varlıkları üzerinden utanılan görüntüler yaşadığımız kati. Ve bu insanların da büyük vebal aldıkları, Allah sizi kahretsin diyerek de cümleler kurulduğu da kati. Doğrusu amin demediğimi de söyleyemem yani. Ayaklarına dolansın. Sadece bu gerçek nedeniyle, bu tercih ve hayat düsturu nedeniyle yaşamı kararan, kayan, bambaşka yerlerde bulunmak zorunda kalan binlerce ablalarının, teyzelerinin ahlarını alarak da ayrıca bunları icraya devam ediyorlar. Pekala, faturasını da ağırlıklı olarak ödemek zorunda kalacaklar, o da ortada. Peki, saatin 7.52 olduğunu görüyoruz. Devam edeceğiz, haberler çok.
7: 7 gün 7 sabah ilgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
8: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
12: İnsanlık tarihinde uzay çalışmaları önce bilimsel merakla, ardından da teknolojik ve siyasi rekabetle şekillenen bir süreçtir. Uzay çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilen olay, 4 Ekim 1957 tarihinde Sovyetler Birliği tarafından Sputnik 1 uydusunun uzaya fırlatılmasıdır. Sputnik 1, dünyanın yörüngesine giren ilk insan yapımı cisimdir. Bu olay, uzay yarışının başlangıcı olarak kabul edilir. 1961 yılında Sovyetler Birliği'nden Yuri Gagarin, Vostok 1 aracıyla uzaya çıkan ilk insan oldu. Amerikalı Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, 20 Temmuz 1969'da Ay'a ayak basan ilk insan oldu.
11: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
8: Burası Radyo 7.
13: Radyo 7.
14: Reklam.
15: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
16: Böyle bir dünya var.
17: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası.
16: Dünya Katılım var.
18: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Reklam.
1: Radyo 7. Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: İspanya dünya şampiyonu oldu. Arjantin'in isabetli şut bile çekemediği dev finali uzatmalarda kazandı. 1-0'la ve şampiyonluğunu ilan etti. Aslında birinci dakikadan itibaren belliydi İspanya'nın üstünlüğü. Beşinci dakikada İspanya gole çok yaklaştı. Dani Olmo ile paslaşarak ceza sahası çaprazında topla buluşan Lamine Yamal şut çekti. Kaleci Martinez o şutta başarılıydı. 17'de İspanya yine Yamal'la uzaktan kaleyi yokladı. Top Martinez'de kaldı. 39'da İspanya Mikel Oyarzabal Zabal'la gole yaklaştı. İspanyol oyuncunun ceza sahası çizgisinden çektiği şutta top Emi Martinez'de kaldı. Martinez muazzam bir kaleci bu arada. İlk yarı golsüz sona ererken ikinci yarı yine İspanya'nın arayışlarıyla başladı. 48'de Baena'nın ceza sahası yayından çektiği şutta top savunmadan sekti, yine Martinez'de kaldı. Arjantin ilk 60 dakikada İspanya kalesine şut bile çekemedi. 67'de Yamal'ın güzel hareketlerle ceza sahasına girerek yaptığı ortada, Ferran Torres'in kafa vuruşunda Martinez yine gole izin vermedi. Karşılaşmanın kalan süresi yine İspanya'nın etkinliğiyle geçti. 90+1'de Enzo Fernandez kırmızı kart gören isimdi. 90+8'de Yamal'ın frikini yine Martinez çıkarttı. Maç uzatmaya gitti. Oyuna sonradan giren Ferran Torres 106. dakikada attığı golle İspanya'yı dünya şampiyonluğuna taşıdı sevgili dinleyiciler. İnanılmaz bir maçtı ve İspanya bunu hak etti. Başka ne? Yamal'ın frikini yine

Toplamda Dünya Kupası gol sayısında Mbappe 22, Messi 21 gol atan isimdi. 2022'de altın ayakkabı ödülünü Mbappe kazanmıştı. Gol krallığı yarışında Norveçli Haaland 7, İngiliz Bellingham 7, Dembele ve Kane ise 6'şar golle, Kane ise 6'şar golle sıralamada yer alan isimler oldu sevgili dinleyiciler. Gerçekten standardın hayli üzerinde bir futbol izledik Dünya Kupası'nda. Çok iyi takımlar var. Bireysel anlamda çok iyi yıldızlar var. Belli bir kaliteyi basamak basamak eğer bunu tanımlayacaksak ortaya koyan ülkeler ve yıldız oyuncuları var. Futbol mantalitesi var. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri var. Oyun planları var. Hal böyleyken bizim futbolumuz nerede diyorsanız eğer öz eleştiri anlamıyla söylüyorum. Biz henüz ana sınıfından ilkokul 1-2 seviyesine doğru evriliyoruz. Eğri eğri, doğruya doğru. Kartal Salah'ı bekliyor. Yeni sezona iddialı girmeyi hedefleyen Beşiktaş transferde rotasını Muhammed Salah'a çevirdi. Siyah beyazlar yıldız oyuncunun transferini bir an önce bitirmek istiyor. Siyah beyazlı yönetiminin Salah transferini çözüme kavuşturduktan sonra forvet transferine de odaklanacağı söyleniyor. Özellikle Vlahovic ve Lukaku gündemdeki yerini koruyan isimler. Juventus'la sözleşmesi sona eren Sırp golcü Vlahovic ile Napoli formasını giyen Belçikalı golcü Lukaku için de şartlar sonuna kadar zorlanacak. Olay artık yok. Fiorentina'da. Trabzonspor Chris Olay'nin Fiorentina'ya transfer olduğunu açıkladı. Bordo Maviller geçen sezon transfer ettiği genç oyuncunun ortaya koyduğu performanstan sonra gelen teklifleri değerlendiriyordu. 5,5 milyon avroya Bastia'dan transfer edilen Olay bonuslar dahil 30 milyon 61 bin avroya Fiorentina'ya transfer oldu. Sevgili dinleyiciler, Türkiye'den ve Trabzon'dan bir olay geçti. Fenerbahçe ise yeni sezon için öncelik olarak belirlediği bölgeleri Vedat Muriç, Nathan Ake ve Mason Greenwood transferleriyle takviye etti. Teknik direktör İsmail Kartal'ın işaret ettiği eksikleri gideren Sarı Lacivertler'de transfer çalışmaları öyle hız kesecek gibi falan da gözükmüyor. Greenwood ve Ake ile ses getiren Fenerbahçe, United'dan 28 yaşındaki Rashford'u da gözüne kestirdi. Dünya Kupası'na dönen İngiliz yıldızla temasların her an kurulabileceği ifade ediliyor. Galatasaray ise Milan'ın 27 yaşındaki sol kanadı Rafael Leao'yu istiyor. Portekizli yıldız da sarı kırmızılı formayı giymeye çok sıcak bakıyor. Bir de bizden sonuç verelim. A milli erkek voleybol takımımız 2026 Voleybol Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup etti ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi sevgili dinleyiciler. Milliler bu sonuçla beraber 8 galibiyetle 22 puana çıktı. 29 Temmuz 2 Ağustos tarihleri arasında Çin'de Ningbo bölgesinde düzenlenecek olan finallere adını yazdırma başarısını gösterdi. Filenin efelerini gönülden kutluyoruz.

0: Bilgisayarında ve online'da keşfedin. Koçak. Reklam.
1: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES...

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün...

0: aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen. Gelmiş geçmiş en iyi füsti şeftali.

0: Yeni Füsti Şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Smoking bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
4: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
5: Migros, hepimize iyi gelecek.
6: Sistem dondu, online satışım durdu.
7: Tahmide çözülsün.
6: Nasıl?
7: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
6: Büyüksün.
7: Abartma. Tahmi dersin. Tahmi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
6: Tahmi.
7: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
6: Yürü be Tahmi.
8: Tahmi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmi. Tam istediğin ödeme şekli.
9: Tahmi bir garanti BBVA kuruluşudur.
10: Bir reklam.
11: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
12: Reklam.
13: Radyo 7.
14: Mehmet Can'da 7 gün 7 sabah devam ediyor.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar.
16: Ekspertiz.
17: Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
16: Ekspertizse Dynobil'e.
15: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Mali piyasalardaki son durumla yayınımıza yeniden dönüyoruz. Amerikan dolarının 47.17 bandında olduğunu söyleyelim. Dolar 47.17'de, avro ise 54.02'de. Avro 54.02'de. İngiliz sterlini 63.56'lar seviyesinde. 63.56'da. Borsa İstanbul Yüz Endeksi Cuma'yı yine kayıpla, -270 ile 13.981 puanla tamamlamıştı. Bugün de kendilerini yakından takip edeceğiz. Gelelim gram altının son haline. Piyasada bir gram altını satın almak isterseniz en azından 6132 lira ödemek zorundasınız. 1 gram altının Türk lirası karşılığı bu. 6132 lira. Çeyrek altın 9982 liraya satılıyor. 9982 lira. Yarım altınsa 19977 liraya satılıyor. Merak edenler için söyleyelim, tam altının satış fiyatı 39764, at altının satış fiyatı 40783 lira. Gümüşün gramı ya da gramın gümüşü, şimdi Çağla yine tebessüm edecek, 86.32 bandında. 86.32'de. Ve Brent petrolün varil fiyatı da 88 dolar 59 sent civarında.
18: Halkbank'ın katkılarıyla.
19: Akaryakıtta Eşel mobil sistemi için takvim netleşti. ÖTV desteği 1 Ağustos'ta azalacak. Uygulama ise 1 Ekim 2026 itibariyle tamamen sona erecek. Resmi gazetede karar yayımlandı. Bu karara göre uygulama 31 Temmuz'a kadar mevcut haliyle devam edecek. Destek oranı 1 Ağustos'tan itibaren düşecek. Eşel mobil sistemi 1 Ekim 2026 itibariyle tamamen kaldırılacak. Yapılan düzenlemeye göre yurt içi rafineri fiyatlarında artışların %50'sinin ÖTV indirimiyle karşılanması 31 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edilecek. 1 Ağustos 30 Eylül 2026 döneminde bu oran %25'e düşürülecek. 1 Ekim 2026 itibariyle ise Eşel Mobil Sistemi tamamen sona erecek. Kararda ayrıca rafineri fiyatlarındaki düşüş yaşanması halinde indirim tutarı kadar ÖTV'nin artırılacağı, fiyat düşüşünün öncelikle vergi düzenlemesine yansıtılacağına da işaret ediliyor. Peki yine devam edelim. Temmuz zammının ardından milyonlarca emekli için maaş ödemeleri sürerken zam farklarının da bu ay içinde hesaplara yatırılması bekleniyor sevgili dinleyiciler. Bu arada yeni bir gelişme var. İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenleniyor. Yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler var. En az 17 kişinin şüphelinin adliyeye sevk edildiğine dair de ayrıntılar veriliyor. Ahbap soruşturmasında da adliyeye sevk edilenler var. İzmit Belediyesi'ne de rüşvet operasyonu yapılıyor. Orada da gözaltı var. Elimize ulaşan yeni bilgilerle beraber aktarmayı sürdüreceğiz. Tekrar haberimize dönelim. Emekliye zam farkı yolda demiştik. Memur emeklileri lütfen dikkatle dinlesin. SSK ve Bağkur emeklilerinin aylıkları %17.76 oranında arttı biliyorsunuz. Memur emeklileri ise %13.52 oranındaki zamdan yararlandı. SSK emeklileri zamlı maaş ödemelerini 17 Temmuz itibariyle almaya başladı. Bağkur emeklilerinin ödemeleriyle beraber süreç 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Taban maaş uygulamasından yararlanan SSK ve Bağkur emeklilerinin kök aylıklarına %17.76 oranında zam uygulandı. Ancak artış sonrasında maaşı 20 bin liranın altında kalanlara mevcut uygulama gereği yine 20 bin lira ödeme yapılıyor. Mecliste kabul edilen ve taban emekli maaşını 23.552 liraya yükselten düzenlemenin yasalaşmasının ardından farklar ayrıca ödenecek. Yani buna göre halen 20 bin lira alan emeklilere 3.552 lira fark yatırılması gerekiyor. Kök maaşı daha düşük olan emeklilerin aylıkları da yeni taban tutarına göre tamamlanacak. Fark ödemelerinin ay sonuna kadar açıklanacak takvim doğrultusunda yapılması öngörülüyor. Memur emeklileri de maaşlarını Temmuz ayının başında aldıkları için %13.52'lik zam ilk ödemelere yansımadı. Bu nedenle oluşan maaş farkı Sosyal Güvenlik Kurumu'nun duyuracağı ödeme takvimine göre önümüzdeki günlerde hesaplara yatacak. Memur emeklilerinin tamamı maaşlarını aylık olarak almıyor. 3'er aylık ödeme alan emeklileri ise maaş dönemlerine göre farklı tutarlarda zamlı maaşlara ödenecek. Sevgili dinleyiciler, en düşük zam farkı ne kadar, biraz da ondan bahsedelim. %13.52 oranındaki Temmuz zammıyla en düşük memur emeklisi aylığı 27.772 liradan 31.527 liraya yükseldi. Böylece en düşük maaşta 3.755 liralık bir artış gerçekleşti. Bu kapsamda aylık ödeme alan en düşük memur emeklisine en az 3.755 lira zam farkı yatacak. 3 aylık ödeme döneminde bulunan emeklilerse en az 11.265 lira zam farkı almaya hak kazanmış olacak diyelim ve devam edelim. Peki. Engelli araçları için randevu sistemi geliyor. Ticaret Bakanlığı engelli vatandaşların özel tertibatlı araç ithalatına ilişkin başvurulara yönelik geliştirilen randevu sistemiyle Eylül itibariyle kullanıma sunulacağını duyurdu. Ortopedik engelli vatandaşların gümrük vergilerinden muaf olarak özel tertibatlı araç ithal edebildiğine işaret edilen açıklamada başvuruların E-Devlet üzerinden sunulan EAİS aracılığıyla alındığı kaydedildi. Açıklamada başvuru süreçlerinin daha etkin yönetilebilmesi için ve planlı çalışma yapılabilmesi, vatandaşların bekleme sürelerinin en aza indirilebilmesi amacıyla EAİS kapsamında geliştirilen randevu sisteminin Eylül itibariyle kullanılacağına da özellikle dikkat çekildi değerli dinleyiciler. Peki, markete şüphesiz gidiyorsunuz, pazara da öyle, çarşıya da öyle, bakkala da öyle. Soğanın kilosundan haberiniz muhakkak vardır. Soğanın kilogram fiyatından muhakkak haberiniz vardır. Zincirlerde bile kendisine 55 lira bandından kilogram fiyatı, 55 lira bandından yer buluyor, bulabiliyor soğan. Türk mutfağının vazgeçilmezidir malum. Soğansız sanırım hiçbir şey olmaz. Hanımefendiler daha iyi bilir. Siz de bilir misiniz Çağla Hanım? Soğan olmadan gayet tabii ki hiçbir yemek pişirilemez bizim geleneksel mutfağımızda. Tarladan türüne göre 25 lirayla 42 lira arasında kilogram fiyatıyla çıkıyor. Pazarda da 50 lirayla 70 lira arasında satılıyor. Bazı semt ve marketlerde de kilogram fiyatı 100 lirayı aşıyor kuru soğanın. 100 lira. Bu defa fiyatıyla ağlatıyor diye insanlara düşündürüyor. Türkiye'nin soğan ambarı olarak da bilinen Amasya'daki üretici Salih Yılmaz, soğanın fiyatı bir yılda 10 katına çıktı. Tarihte görülmemiş bir durum bu. Sebebi ise ekim azlığı. Erkenci soğanda depolama olmaz. Günlük sökülür ve pazarlanır. Geçen sene bu dönemde kilosunu 5 liradan verdiğimiz soğanlar şimdi 50 liradan satılıyor, diyor. Yağışların soğanın dengesini bozduğunu söyleyen bir başka üretici Celalettin Çelik ise 8 bin dönüm erkenci soğan ekilen arazilerde normalde 60 bin tona yakın ürün alınırdı. Bu yıl ancak 35 bin ton hasat edilebildi, diyor. Fiyatların bu kadar yükselmesine karşı olduklarını söylüyor ve en fazla 20-30 lira olması lazım. Bazı insanlar fırsatçılık yapıyor ve biz bu durumdan vicdanen rahatsızız, diyor. Amasya Pazarcılar Derneği Başkanı Tolga Güven ise Eylül sonuna kadar kışlık soğanların hasadının başlamasıyla fiyatların gerileyeceğini vurguluyor ve tepki gösteriyor yüksek fiyatlara. Fırsatçıya prim verilmemesi gerektiğini söylüyor. Allah aşkına. Kilogram fiyatı 100 lira olan kuru soğan olabilir mi? Sebep şu ya da bu: ekim azlığı, sıcaklığın soğanın rekoltesini değiştirmesi vesaire vesaire. Gerekçeler arka arkaya sıralandığında cümleler kalabalık ama 100 lira kilogramı olan bir kuru soğan olabilir mi? Türkiye'de binlerce, on binlerce şubesi bulunan zincir marketlerde 55 liralardan 60 liralardan satış yapılabilir mi? Yapılıyor. Aynı şey patates için de maalesef ki gerçekleşiyor. Birisi elini cebinize soktu, karıştırıp duruyor. Sağ cep, sol cep, arka cepler, cüzdanın arası, kimliği koyduğunuz yer, ne var ne yok karıştırıyor. Çekebildiğini parmak arasına sıkıştırıp çekiyor, sıkıştırıp çekiyor. Soğandan bahsediyoruz sevgili dinleyiciler. Soğan üreticileri de hiç şüphesiz vardır şu anda bizi dinleyen. Eğer kanaati, yorumu, ufku ve tecrübesi olan varsa bu konuda lütfen üretici bazında bizimle de temas kursun. 0507 977 0101 emrinize amade. Merak ediyoruz, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ama üreticinin ifade ettiği gibi en fazla mevcut durumda bile 20-30 liralar civarında satış fiyatının olması lazım. Allah aşkına 50'ler, 60'lar, 80'ler, 100'ler neyin nesi diye insan soruyor. İnsan olan soruyor. Olmayana da zaten söyleyecek bir şey yok. Peki devam ediyoruz. Ekonomi dünyasından önemli haberleri sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi indirim sezonu yaklaşıyor. Özellikle hanımefendiler biliyorsunuz bu indirim sezonlarını çok yakından takip ederler. İndirmişlerdi, 2 tane aldık. Dumping vardı, 5 aldık. Ama hanım evde 5 tane daha olsun, bir 5 daha aldık. Gardıropta boş yer vardı. Senin ayakkabılar dışarıda durabilir ama ben bunu indirimden alarak eve 5 çift daha aldım diyen hanımefendiler beni daha iyi anlarlar. İndirim sezonu yaklaşırken cazip kampanyalar yeniden vitrinleri süslüyor. Ancak uzmanlar seçili ürünlerde ve başlayan fiyatlarla gibi ifadelerin yanı sıra küçük puntolu dipnotlarla gerçeği yansıtmayan fiyat karşılaştırmalarına karşı tüketicileri uyarıyor. Ticaret Bakanlığı da yanıltıcı reklam ve indirim uygulamalarına yönelik denetimleri sıkılaştırmış vaziyette. Böyle ucu açık ifadelere aman aldanmayın. Mesela nokta nokta nokta den başlayan fiyatlarla. Mesela seçili ürünlerde gibi. Mesela şu kotalı iki alana işte üç bedava, üç alana bir bedava gibi nedenlerle. Sevgili dinleyiciler, dikkat etmemiz gereken şeyler var, noktalar var. Tüketici her gördüğü indirim kavramına inanmamak zorunda. Mağazanın internet sitesinden indirimin gerçek olup olmadığına da bakmalı. Bu arada internette gördüğünüz her fiyatın da gerçek fiyat olmadığını biliniz lütfen. İnternetin de en ekonomik kulvar olmadığını biliniz lütfen. İndirim ifadesinin neleri kapsadığını tek tek etikette incelemek lazım ve en fazla seçili ürünlerde gibi ifadeleri de çok iyi okumak lazım. Kasada veya rafta farklı fiyatlarla karşılaşılırsa eğer, kendi lehine olan fiyatın uygulanması gerektiği de bilinmeli. Siz örneğin 2 lira indirimli fiyatıyla gördünüz, raf fiyatı böyleydi, aldınız o 2 liralık üründen, kasaya geldiniz, 3 lira diye tutturuyor kasiyer ya da firma yetkilisi, siz 2 lira ödeyeceksiniz, asla 3 lira ödemeyeceksiniz, haklı olan sizsiniz, sonuna kadar diretin. Bazen size kumpas kurarlar. Haksız olmalarına rağmen bunu büyük bir pişkinlikle yaparlar. Siz de ısrarcı olun. Eğer satıcı bunu kabul etmiyorsa, tüketici fişin ve etiketin fotoğrafını çekerek Ticaret İl Müdürlüğü'ne bunu bildirebilir. Olası mağduriyetlerde Ticaret Bakanlığı tarafından işletilen Alo 175 tüketici danışma hattı da aranabilir. Alo 175 aranabilir. Kasım indirimleri meşhurdur biliyorsunuz. Türkiye'de de dünyada da bunun toplantıları yapılır. Efsane Kasım denir, şahane Cuma denir, denir de denir. Orada da çok sayıda tüketici şikayeti vardı. 12.9 milyon lira idari para cezası uygulandı muhatap olunan bazı firmalara. 2024 yılında da aynı Kasım indirimleri kapsamında toplam 19.6 milyon lira idari para cezası kesilmişti. 2023'te ise reklam kurulu tüketiciyi aldatanlara yılın ilk 11 ayı 92,5 milyon lira ceza uygulamıştı sevgili dinleyiciler. Dikkat, her indirim indirim falan değil, bilakis zam bile yapılıyor olabilir. Peki, bana kalırsa eğer ihtiyacınız yoksa almayın. Bu kadar da net söylüyorum, ihtiyacınız yoksa. Varsa gayet tabii onu alacağız. Bizi Elvan Sarıarslan'da dinliyor. Hayırlı sabahlar abi, hoş geldin diyor. Vallahi sen yokken radyo dinlemenin de keyfi yoktu. Allah varlığını daim etsin diye yazmış. Hep beraber Elvan dostum, her zaman bekliyoruz radyo 7 frekanslarında mesajlarınızı. Günaydın diyen Hakan Aydınlı'ya abicim selamlar diye mukabele edelim ve günaydın diyelim. Veysel Durdu'ya selamlar gönderelim. Mazlumların Sesi İspanya zaten takdiri hak etmişti. En büyük İspanya Dünya Kupası'nı kazanarak diye yazıyor dostumuz, haklı. Gerçekten de öyle, sadece bu duruşu sebebiyle bile, göze aldığı riskler sebebiyle bile, restleşebilme kimliği, kişiliği gösterebildiği için bile İspanya alkış hak ediyor. Ayrıca futboluyla da hak ediyor. Dün bu işin favorisi gösterilen rakibine karşı ilk saniyeden son saniyeye kadar canavar gibi mücadele etti İspanya ve kazanmayı bildi. Hiç şüphesiz kazanmak onun hakkıydı. Tebrik ediyoruz, gönülden kutluyoruz. Oktay Genç'e de sevgiler gönderelim. Bursa'dan dinliyor Oktay Bey. Mazlum Müslümanlara gönderilen bir selamdır bu diyor. İspanya'nın zaferiyle, futbol zaferiyle alakalı. Peki Ali Gürsoy bizi dinliyor. Mustafa Olgun'a ve aleyküm selam diyelim. Barış Şeker dostumuza da bir mukabele diyerek selamlar gönderelim. Mesajlar bize ulaşmaya devam ediyor. İbrahim Taptap dostumuz ağabeyimize de sevgiler. Oğlu evladı Cihan'ı ile beraber Radyo 7'nin başında. Hep seni soruyordu diyor Cihan. Yol arkadaşısın bize diye de ekliyor. Cihan'ın gözlerinden öpelim, kaderi güzel olsun diye de ekleyelim. Hayırlı işler demeyi de ihmal etmeyelim efendim. Peki, başımızda bir dert var. O derdi uzun yıllardır çekiyoruz. İşin can kısmı var, işin mal kısmı var, işin konsantrasyon kısmı var, işin ekonomik kısmı var, İşin imaj kısmı var, dünyadan görünüm kısmı var, halletmek istiyoruz. Yekpare görüntüyü güçlendirerek sürdürme niyetindeyiz. Terörsüz Türkiye süreciyle alakalı kritik bir eşik daha aşılacak. Sürecin yasal altyapısını oluşturacak olan düzenleme bu hafta siyasi partilere gönderilecek. Temasların ardından sürecin Ağustos ayının ilk haftasında yasalaşması bekleniyor.
5: İç kalemizi sağlam tutacağız. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasıyla inşallah içeride ve dışarıda yeni bir hikaye yazmaya başlayacağız. Fazla da uzatmadan söz konusu düzenlemeyi sorunların çözüm adresi olan meclisin takdirine sunacağız. Meclisimizin de desteğiyle inşallah bu hayırlı süreci tamama erdirecek, tarihe gururla anacağımız bir kayıt düşeceğiz.
19: Biz gururla anılacağımız çok sayıda sayfayı severek imzaladık. Aralarda mahcubiyetlerimiz, utandığımız zamanlar, yerler de var. Ama her halükarda utanması gerekenlerin büyük bir umursamazlıkla, büyük bir pişkinlikle, dünyaya yaptıkları katliamları zafer diye yutturmaya çalıştıkları anlar da var maalesef. Bugün mesela onları yaşıyoruz. Adamlar soykırımı itiraf ediyor. 70 binden fazla kişiyi öldürdüğünü kabul ediyor. Bunların büyük çoğunluğunun kadın, çocuk, yaşlı, sivil ve mülteci olduğunu deklare ediyor ve bunu zafer diye pazarlıyor. Gerçekten aşağılıksınız. İsrail, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun iki numarası Yadai, Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıkladı, kadın ve çocukların da öldürüldüğünü kabul etti. Tamir Yadai, Savunma Bakanı Katz'a verdiği briefing esnasında bölgenin %65'inin kontrol ediliyorsa ve burada 70 binden fazla teröristi öldürdüyseniz diyor, cümlesi böyle. Filistinlileri terörist diye tanımlıyor. Çocukları, annesinin karnındaki bebekleri, yaşlıları, hatta hayvanları, hatta kabristanları, çeşmeleri, ağaçları, tarlaları, zeytin ağaçlarını, ekinleri yok etmeyi, heba etmeyi, havaya uçurmayı terörle mücadele diye tanımlayan bir aşağılık bu. Adı Tamir Yai. Diyor ki bunu zaferden başka nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum. Genelkurmay Başkan Yardımcısı Yadai bu açıklamasıyla Filistinli sağlık yetkilileri tarafından derlenen ve Gazze'deki savaşta hayatını kaybedenlerin yer aldığı veri tabanının doğruluğunu da kabul etmiş oluyor. Katledilen kişiler arasında binlerce kadın var, binlerce çocuk var. Filistin katledilen kişileri İsrail'in verdiği kimlik numaralarıyla isim isim listeliyor. Buna göre Gazze'de 73.269'dan fazla kişi öldürüldü, Filistinli öldürüldü. Kayıtlara göre bu rakamın 21 binini çocuklar, 10 binini kadınlar ve 5 binini de yaşlılar oluşturuyor. Yani katledilen kişileri bile İsrail bir kimlik numarası vererek kayıt altına alıyor. Saldırganın, katilin bu sayıyı gerçekçi sayı olarak kabul etmediği, deklare etmediği, dünya kamuoyuyla paylaşmadığı da herhalde Sağır Sultan'ın bile duyduğu bir gerçektir. Filistin, İsrail'in verdiği kimlik numaralarıyla bu ismi 73.269 olarak dünya kamuoyuyla paylaşıyor. Ama gelin görün ki gerçek sayının bunun en az iki katı olduğu rahatlıkla anlaşılıyor, biliniyor. Amerikan kamuoyu etkilemek için 700 milyon dolar. Gazze soykırımı ve İran'da yaşanan savaş sebebiyle Amerikan kamuoyundaki desteği tarihi bir düşüş yaşıyor İsrail'in ve Amerikan halkının fikrini değiştirmek için devasa bir algı operasyonu yapılıyor. BBC'nin ele geçirdiği resmi belgelere göre Tel Aviv, yapay zeka botları, sahte sivil toplum örgütleri, sosyal medya fenomenlerini kullanarak Amerikan toplumunun manipülesi amacıyla 2026 yılı için 700 milyon doları aşkın bir bilinç şekillendirme bütçesi ayırdı. Operasyonun arkasındaki en dikkat çekici isimse Donald Trump'ın eski kampanya müdürü Brett Parscale. Facebook ve benzerlerini usulsüz kullanan Cambridge Analytica skandalıyla tanınan Parscale'in firmasıyla İsrail hükümeti 45 milyon doları aşan bir gizli sözleşme imzaladı. Kamuoyunun meşhurlarını kullanıyorlar, Amerikan halkının fikrini değiştirmek istiyorlar, artıyı eksiği değiştirmek istiyorlar, eksiye artı dedirtmek istiyorlar ve bunu da parayla yapıyorlar. Dün olduğu gibi bugün de. Bizim anladığımız dil bu değil. Biz yüreğimizi ve tarihin bize yüklediği sorumlulukları iyi biliriz. Tecrübelerimizi ve kan özelliklerimizi de evvelallah iyi kullanırız. Kıbrıs Türkleri asla vazgeçmez. Türkiye vazgeçmez. Sevgili dinleyiciler, bugün 20 Temmuz Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Türk askerinin adaya barış götürdüğü bugün yine büyük bir coşkuyla kutlanacak. Törenlerde Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil edecek. Milli Savunma Bakanı Güler ve ordunun yönetim kademesi de Lefkoşa'da bulunuyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman, bu halk asla ada üzerindeki haklarından vazgeçmeyecek. Türkiye ile tam istişare halinde çözüm arıyoruz dedi. Unutuyorsunuz tabii. Yıllar yıllar önce, bundan 52 yıl önce yaşanılanları unutuyorsunuz. Unutmamak lazım. Hüsnü niyetin fazlası için başka şeyler söylerler.
10: Sayın Başbakan, mevcut anlaşmanın bir maddesinin tatbikatı gereği olarak garantör devletlerden birisi olmak durumundaki İngiltere'ye hareket etmişlerdir. Sayın Başbakan'ı uğurladıktan sonra bildiğiniz gibi bugün saat 5 ile 7 arasında bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık.
12: İnsanlığa ve barışa büyük bir hizmette bulunmuş olacağımıza inanıyoruz. Öyle umarım ki kuvvetlerimize ateş açılmaz ve kanlı bir çatışmaya yol açılmaz. Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
13: Bu anda kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.
20: Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı Rauf Gençel, harekatı yöneten komutanlarımızı öterek çıkıyor.
21: Böylesine yorgun olmasına rağmen son derece güç gece şartları içerisinde ve bilmediği bir arazide Türk çocuğunun yani taburumun personelinin bu arazi isiminde 3 gün içerisinde göstermiş olduğu başarılı hareket beni ziyadesiyle duygulandırmış, yeterli bir neticeye ulaştırmıştır.
22: Türk'ün güçlü olduğu anlaşılmıştır. Fakat Türk'ün gücünü ancak haklı olduğu zaman kullandığı da anlaşılmıştır.
23: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar.
14: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam edecek.

0: Kayıtlı ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Reklam.
2: Temizlik günü mü? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
6: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.

Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzul uyar.
3: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
5: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
6: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
5: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
6: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
7: Bir reklam.
8: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka. Koçak.
9: Reklam.
10: Radyo 7.
11: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah devam ediyor.
12: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
13: %51'i gösteriyor İstanbul'da kent trafiği ki şu anda saat 8.35. %51'in ayrıntısı ise aynen şöyle. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde giderek artan yoğun trafik yine var. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa'ya geçişlerde de Anadolu'ya geçişlerde de sorun gözükmüyor. Ama Haliç Köprüsü'nde Alıcıoğlu istikametinde yoğun akıcı seyri görüyoruz. Ayvansaray'ı çok daha kalabalık diye tanımlayabiliriz. Öyle çok daha kalabalıkları burada bitirmek isterdik ama değil maalesef. İstanbul kalabalık kent. Tem'den tekstil kentten Hastal'a. Bahçeşehir gişelerden Mahmut Bey gişelere kadar olan kısım. Kurtköy kavşağından Ataşehir'e kadar olan kısımda trafik yoğun. Aynı şekilde E5'ten Kartal'dan Kozyatağı'na kadar olan bölümde ve Avcılar'dan Atatürk Havalimanı'na kadar da yine trafikte yoğun seyir devam ediyor. Demedi demeyin.
12: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento.
11: 7 gün 7 sabah. Ankara gündemi.
13: Başkent'teyiz, arkadaşımıza günaydın diyelim şimdi. Kemal Doğan, hoş geldin, günaydın.
14: Teşekkürler Mehmetcan, günaydın. Sen de hoş geldin. Sağlıklı ve iyi bir yayın haftası diliyorum.
13: Çok teşekkürler, bilmukabele diyelim. Bugün 20 Temmuz, pazartesi sabahındayız ve planlı gündem için merakla seni dinliyoruz.
14: Evet, öncelikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne uzanacağız. Malum bugün 20 Temmuz. 1974 Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü. Bugün Rum saldırganlığına karşı Türk askerinin Kıbrıs'a çıkarma yaptığı, adadaki Türk varlığı ile kucaklaştığı gün. Türkiye Avrupa'nın aldığı skandal KKTC kararlarına rağmen adanın güneyinde kararlılık vurgusu yapmaya devam etmişti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mutlu Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenine katılmak üzere beraberindeki geniş bir heyetle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geldi. Yanında Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu ve kuvvet komutanları vardı. Ayrıca Türk Hava Kuvvetleri Kıbrıs Adası'nın semalarında gövde gösterisi yaptı. MSB yaptığı açıklamada her zaman her yerde göklerimizin yılmaz bekçileriniz ifadesini kullandı. Bugünkü törenlere bakarsak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz orada olacak. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek törene, Doktor Fazıl Küçük Bulvarı'ndaki resmi geçiş törenine ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ev sahipliğinde gerçekleşecek resepsiyona katılacak. Etkinliklere, kutlamalara İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'nun da katılacağını hatırlatalım. Lefkoşa'dan Ankara'ya dönersek, CHP'de Butlan sonrası en kritik haftaya girildi. Yargıtay'ın bugün başlayacak adli tatil öncesi mutlaka mutlak butlan dosyasına bakıp bakmayacağı merak ediliyor. Karar siyaset dünyasını malum derinden etkileyecek. Özgür Özel ve ekibi bugün Yargıtay'dan mutlak butlan kararının iptalini bekliyor. Bu durumda Özel yeniden CHP'nin başına dönecek. Ancak temiz incelemesi Eylül ayına kalırsa Özel yeni partiyi Lozan'ın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da ilan etmesi beklentiler arasında. Takvimine bakarsak yarın CHP'nin meclis grubunda kürsüye çıkacak Özgür Özel. Daha sonra hafta içinde milletvekillerin yanı sıra kendi döneminin il başkanları, parti meclisi, MYK ve politika kurullarıyla, başkanlarıyla bir araya gelecek. Bu süreçte belediye başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Bunun ardından kararını açıklamasını bekliyoruz. Özgür Özel'in kuracağı partide A takımında miting değişikliğine gitmesi bir diğer beklenti. Özellikle kamuoyunda çok tartışılan Veli Ağbaba, Umut Akdoğan, Ali Mahir Başar gibi isimlerin yeni partide görev alması beklenmiyor. Gözler bir yandan da Kılıçdaroğlu'nda, o da Yargıtay'dan gelecek kararı bekliyor. Mutlak butlan kararı eğer bugün onaylanırsa göreve dönmesi hukuken kesinleşmiş olacak Özgür Özel'in malum. Adli tatil öncesi herhangi bir işlem yapılmazsa da bu sefer gözler yaz boyu görev yapacak nöbetçi daireye, Yargıtay'a dönmüş olacak. Özgür Özel'in bugünkü programına bakarsak bugün İstanbul'da olacak. Altan Öğmen'in vefatıyla ilgili bir yıl dönümü, onunla ilgili düzenlenecek etkinliklere katılacağını ifade edelim. Ve terörsüz Türkiye süreci. Bu süreçle ilgili de kritik haftaya giriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısını oluşturacak olan çerçeve yasa için siyasi partileri ziyaret edecek. İlk ziyaretini yarın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yapacak. Daha sonra da DEM Parti grubuyla, çarşamba günü de AK Parti grubuyla görüşmesi bekleniyor Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un diyerek sözü yeniden size bırakalım Mehmetcan.
13: Çok teşekkürler Kemal Doğan ve kolay gelsin size de.
0: 7 gün 7 sabah. İlgilendirir, bilgilendirir, alışkanlık yapar. Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
7: Halkbank. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında %153,5 arttı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
13: Çok mesaj geliyor yayın boyunca, işlediğimiz konular, haberler başta olmak üzere hemen her konuda mesaja denk geliyoruz desek mübalağa değil. 0507-977-0101 biliyorsunuz evelallah yayın boyunca yağmur gibi çalışır. Bugün de çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Aynı zamanda Instagram'da Mehmetcan Radyo 7 adresinde de yoğunluk var. Onu da görüyorum. Siz de direkt olarak ulaşabilirsiniz. Hakan Bey bize Bursa'dan yazıyor. Ve aleyküm selam diyelim, hayırlı sabahlar diye ekleyelim. Ya 6 ayda bir düzenleme yapılıyor ya diyor. Emekliye yapılıyor, memura yapılıyor, memur emeklisine yapılıyor. Asgari ücretliye niye yapılmıyor acaba diye soruyor. Muhatabına yöneltiyor Hakan Bey bunu. Ben asgari ücretli için de benzer bir düzenlemenin hayatın gerçekleri gözetildiğinde, göz önünde tutulduğunda lüzumu olduğunu düşünenler derim. Yani geçim şartlarının ve ağırlığının faturasından haberdarım. Pekala bir düzenleme gerekiyor idi. Peki Sefer Özdemir'e çok teşekkürler. Fabrika satış fiyatı ürünün üzerine yazılsın. Böylece yerinden yerine farklılık gösteremesin ürünün satış bedeli diyor. Yalnız bizde öyle tilkiler var ki. Yani onun üzerine etiket mi yapıştıranlar görürsünüz, yeniden ambalaj yapanlar mı görürsünüz, üzerine kurdeleler bağlayanlar mı görürsünüz, boyayanlar mı görürsünüz, poşeti yırtılmıştı yeniden paketledik diyenler mi görürsünüz, hepsine denk gelirsiniz. Emin olun tilki her zaman her yerde tilki. Hanife Hanım'a çok teşekkürler. O zincir marketler, etiket ve kasa fiyatlarındaki farktan bahsettiniz ya az önce, inanılmaz karşıma çıkıyor. Niye böyle kardeşim diye soruyoruz. Abi, abla çok sık güncelliyoruz. Ondan yetişemiyoruz. Fiyat farkının sebebi o diye cevap veriyorlar bize diyor. Adamlar uyanık. Kahramanmaraş'tan Ömer Faruk Bey'e çok teşekkürler. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz diyor. Çekilmiyor yoksa diye de eklemiş, estağfurullah. İzmir'den Şahin Özcan bizi dinliyor. Ona da hoş geldiniz diyelim. Fransa'dan Uğur Bey'e sevgiler. Valla ekonomistler Türkiye'deki formülü bulsunlar ve artık uygulasınlar diyor. Erdal Bey'e çok teşekkürler. Sadece patates soğan değil ama patatesin de soğanı bulan fiyatı var artık. 40'lar, 50'ler, 60'lar. Kalite kalite biliyorsunuz o ürünler. Satıcı ne sattığını iyi bilir. Hangi kaliteyi, hangi malzemeyi dükkanına getirdiğini çok iyi bilir. Ön tarafta hangi ürünün olduğu, arka tarafta setin ardında hangi malın olduğunu çok iyi bilir. El çabukluğuyla doldururken poşetin içerisine hop diye gönderirken, ağzını da poşetin şipşak el hareketiyle bağlarken neden bağladığını da çok iyi bilir. Sözüm dürüst olan esnafa değil. Onlara değil, onlar üzerine alınmasınlar. Eğer esnafsanız, bu işin içindeyseniz, bu işi bütün bir profesyonellikle ve hakkıyla, hakkaniyetiyle yapıyorsanız, evinize helal lokmadan başka bir şey götürmüyorsanız, bu çizgileriniz varsa, sözüm size değil, siz baş tacısınız zaten, size değil, bunu tam tersiyle uygulayanlara, derdim o. Peki, Erdal Bey'e de çok teşekkürler hatırlattığı için. Adil Bey 7200 Bağkur hatırlatmasını yapmak istiyorum demiş. Yaptınız böylece. Peki, Manisa'dan Ödal Bulut'a çok teşekkürler. İki haftadır sizsizlik diyor. Şimdi beraberiz. Geldik yani. Gelince bir şey fark ettim. Bilmiyorum siz de fark ediyor musunuz? Ya İstanbul kokuyor sevgili dostlar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi mega kenti çevresel bir felakete sürüklüyor. Son haftalarda Haliç başta olmak üzere Alibeyköy, Küçükçekmece Gölü, Kurbağalı Dere, Büyükçekmece Gölü, Riva Deresi ve Çırpıcı Deresi çevresinden yükselen ağır koku çevre tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Yıllar önce yürütülen temizlik çalışmalarıyla kötü kokudan arındırılan Haliç'te vatandaşlar yine kötü kokudan şikayetçi. Özellikle Eyüp Sultan'la Alibeyköy arasında hissedilen yoğun koku nedeniyle açık alanda durabilmek neredeyse imkansız. Kötü kokudan bunalan Eyüplü vatandaşlar belediyenin hizmetsizliği nedeniyle ne yapacaklarını bilemediğini söylüyor. Alibeyköy'de yaşayan Murat Soğuksu yaz aylarında deredeki kokunun çok daha yoğun hissedildiğini kaydediyor. Rüzgar estiğinde durulmuyor. AK Parti döneminde temizlendiğinde harika olmuştu. CHP'li belediye yönetimi ama devamını getirmedi. Silahlara arıtma tesisi yapılacaktı. İmamoğlu temel atmama töreni yaptı. Ya sen kimsin? Vatandaşın hizmetini nasıl engelleyebilirsin? Dedi. 26 yıldır bölgede esnaflık yapan Mesut Yıldırım'sa dere kenarında durmak mümkün değil. Sivrisinek ve haşere de çoğaldı. Bu durum işlerimizi de etkiliyor diyor. İBB meclisinde AK Partili Çevre, Yenilenebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu üyesi Özlem Erol'sa sorunun temelinde artan atık su yüküne rağmen yeni arıtma yatırımlarının yetersiz kalmasının bulunduğunu söylüyor. Yıllarca büyük emek verilerek temizlenen Haliç'te dipte biriken çamurun çekilmesi, arıtılması, sistematik şekilde yönetilmesinin planlandığını söyleyen Erol, 2019'dan sonra CHP yönetimi bu projeleri ya durdurdu ya da rafa kaldırdı diyerek durumu anlatıyor sevgili dinleyiciler. Temel atmama töreni. Ekrem İmamoğlu'nun tarihe geçen icralarından biri olarak karşımızda sevgili dinleyiciler. Bu arada İmamoğlu ile alakalı İmamoğlu kontenjanı kapatır endişesi yaşanıyor. CHP'li vekiller Ekrem İmamoğlu ile tutuklu belediye başkanları ve bürokratların kurulacak yeni partide tüm milletvekili kontenjanını dolduracağını ve kendilerinin liste dışında kalacağını düşünüyor. Bu durum vekillerin yeni partiye mesafeli durmasının nedenlerinden biri. Diğer taraftan Özgür Özel'in yarın gruptaki konuşmasında CHP'den ayrılık konuşması yapabileceğine işaret ediliyor. Şimdi mutlak butlan kararı sonrasında zor günler geçiriyor Cumhuriyet Halk Partisi ve kriz üzerine kriz yaşıyor. Özgür Özel'in yarın CHP'den istifa etmesi, yeni parti için düğmeye basması bekleniyor. Başvuru dilekçesini Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü olan 24 Temmuz'da vermesi de gündemde.
9: Kaybeden CHP'yi salsın, CHP'yi salsın.
10: Söyleyen kim? CHP'liler. Parayı alan kim? CHP'liler. İfadeyi veren kim? CHP'liler.
15: Ya partimizi geri alacağız ya da yerimizi alacağız.
16: Bu arkadaşlar bölücüdür. Parti ayrışıyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın kafasında farklı bir siyasal yolculuk var.
17: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
10: Ayrı parti kuracağız. Niçin? Hangi gerekçeyle ayrı parti kuruyorlar?
16: Bunun ipuçlarını görüyoruz. Logo açıklamaları yapılıyor.
13: Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor diye soruyor Abdülkadir Selvi Hürriyet gazetesinde uzunca bir yazı. Biz bir bölümünü paylaşalım. Şöyle yazmış Selvi. Özgür Özel'in yeni partinin kuruluş dilekçesini bu hafta vermesi bekleniyor. Böylece CHP ortadan ikiye bölünecek. Peki kurulacak olan yeni parti ne yapacak? CHP'nin oy oranı ne olacak? Özgür Özel'in parti kurmasını destekleyenlere göre yeni parti ilk seçimde tek başına iktidar olacak. %38'den başlayacak, %59'a kadar çıkan anketler var. Benim elimdeki anketler aynı şeyi söylemiyor ama. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ikilisinin kuracağı partinin CHP'nin oylarının 1/3'ünü alacağını gösteriyor. Tabii şimdilik. Neden şimdilik dedim? Parti kurulduktan sonra bu destek artabilir de azalabilir de. Yeni partiyi %38'den başlatan anket firmalarının bir kısmı Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk turda %55 ile %65 arasında kazanacağına dair anket sonuçları yayınlamıştı. Özgür Özel'in kuracağı partinin ilk seçimde iktidar olacağını savunanların önemli bir bölümü, geçmişte Cem Boyner'in kurduğu YDH'yi, daha sonra Kemal Derviş, İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan'ın YTP'sini de %58 gösteriyordu, %1.15 aldılar. Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu partisinin bir tabanı var. Hatta CHP'nin oylarının 1/3'ünü aldıkları için %16-20 arasında bir yere oturuyor. Seçimlere kadar köprülerin altından çok sular akar ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin de baraj sorunu yaşamayacağı görülüyor. Özgür Özel, partisinin önündeki en önemli engel CHP'nin kimliği. CHP'den kopmak o kadar da kolay değil yani. CHP bir parti değil, bir kimlik. Ayrıca yeni parti geçmişte Özal'ın kardeşi Yusuf Özal'ın başkanlığında kurulan bir partinin de ismini taşıyor. ANAP'tan daha liberal ama renksiz, kokusuz bir parti. CHP gibi ağır ideolojik bir partiden gelenleri tatmin etmeyecek bir parti. Yeni parti gömleği Ekrem İmamoğlu'na cuk diye oturur ama Özgür Özel'e pek uymaz. Peki birinci parti kim? Anket sonuçları yayınlayıp da siyasi partilerin oy oranlarını vermemek olmaz. Genar'ın anketine göre AK Parti %36.2 ile istikrarlı ama küçük oranlardaki yükselişini sürdürüyor. Mutlak butlan tartışmasıyla ortadan ikiye bölünen CHP'nin oylarında ise kısmi bir gerileme var. CHP %28.3 oy oranıyla son 2 ayda %30 seviyesinin altına geriledi. Terörsüz Türkiye süreciyle 3. sıraya yerleşen DEM Parti %9.2 ile bu özelliğini koruyor. MHP %8.1 ile 4. sırada. İYİ Parti %7.1 çıkıyor. Son 2 ayda yükseliş trendine giren Yeniden Refah Partisi 3.8 çıkarken onu %2.5'la Anahtar Parti takip ediyor. Zafer Partisi %2.1 oranına gerilemiş durumda. İşçi Partisi ise %1.3 ile en alt sıralarda yer alıyor. Arada Survey'in anketinde ise ilk 3 sıralama aynı. Ancak oranlarda farklılıklar var. AK Parti %35.1 ile son 6 aydır elde ettiği birinciliğini sürdürüyor. CHP ise son tartışmaların da etkisiyle ciddi oranda gerileyerek %22.2'ye düşmüş. DEM Parti %9 ile 3. sıradaki yerini koruyor. MHP %8.1 ile onu takip ediyor. İYİ Parti %5.5'luk oranı korurken Zafer Partisi %3.8, son dönemlerde tırmanışa geçen Anahtar Parti ise %3.6 çıkıyor. Yeniden Refah Partisi %2.1 ile düz bir çizgi üzerinde yürüyor diyor Hürriyet'te Abdülkadir Selvi. Özgür Özel anketlerde nasıl çıkıyor başlıklı yazısını sonlandırıyor.
0: Yedi gün, yedi sabah.
13: Murat Eğilmez'e çok teşekkürler. Dostumuz bizi dinlemeye devam edenlerden sevgiler gönderelim. Fiyatları kontrol etmek için ya bu serbest piyasa savunmasını kenara koymak lazım ve ürünün satış bedeli, üretim bedeli, aracılık bedeli, komisyon bedeli hepsinin hesaplanarak bir üst taban fiyatının olması lazım diyor. Piyasadaki alıp başına giden fiyat etiket terörizmine karşı teklifi böyle. İzmir'den Hüdaverdi İlhan bizi dinliyor. O da selamlar ve sevgiler göndermiş. Halim Köseoğlu'na sevgiler gönderelim. Sağ olsun. Bir başka dostumuz da yine etiketlerden olan şikayetini dillendiriyor. Antalya'da Derviş Şen bizi dinliyor. Ona da günaydın ve selamlar diyelim. Cemal Özkara bizi Almanya'dan dinliyor. Sudan'da Adem Bey, Adem Beşir Radyo 7'sini takip ediyor. Çok teşekkürler. Günaydın, ben de buradayım diyen Ahmet Bey'e selamlar gönderelim. Mustafa Bey, Mustafa Cırık, Konya'daki dostumuz, vallahi sizi özledik diye de ekliyor. Çok teşekkürler efendim, bir mukabele diyelim. Şimdi Milli Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in açıklamalarını bence siz yakalamışsınızdır, işitmişsinizdir ya da işitmediyseniz lütfen işitiniz. Her gün diyor Milli Eğitim Bakanı, sosyal medyada trend topik oluyorum. Benim üzerimden de çok sayıda eleştiri yöneltiliyor. Ben Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkarttım. Sefer değil o, Haçlılar bize saldırdılar diyor. Bunu çıkardık müfredattan. Niye itiraz ediyorsunuz ki? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmak lazım. Dinleyin.
18: Ben Haçlı Seferleri kavramını tarih müfredatından çıkardım. Sefer değil o. Haçlılar bize saldırmışlar. Bunu çıkardık müfredattan. Niye itiraz ediyorsunuz? Ben diyorum ki Osmanlı ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Ben diyorum ki eski Türk devletleri ile Cumhuriyeti barıştırmamız lazım. Çocuklarımız Osmanlı'yı da ataları olarak bilmesi lazım. Osmanlı'ya da sahip çıkması lazım. Bunun için tarih müfredatında değişiklikler yapmamız lazım diyorum ben. Ve bunu yapıyorum. Çünkü dünyada birçok devlet bizim sahip olduğumuz bu binlerce yıllık birikime sahip değil. Bize öykünüyorlar. Ne güzel geçmişiniz var, ne büyük bir birikiminiz var diyorlar. Biz de diyoruz ki yok onlar kötü, biz onu almıyoruz dersek eğer atalarımıza saygısızlık yapmış oluruz.
13: Toplumsal cinsiyete karşı Çek ya da İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi. Biz çekilen tek ülke falan değiliz. Üç ülke çekildi çünkü bunun iyi niyetten mahrum istismara yakın bir anlaşma olduğu rahatlıkla görüldü zaman içinde. Çek yabasını İstanbul Sözleşmesi'ni 2016'da imzalayan ancak yürürlüğe koymayan ülkeydi ve mevcut hükümetinin eski başbakanı Petr Fiala'nın 2023'te başlattığı onay sürecini iptal etme kararı aldığını duyurdu. İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin onay sürecinin hükümetin son kararıyla resmen sona erdiği, Çekya'nın böylece sözleşmeden çekilmiş olduğu kaydedildi. Çekya Senatosu'nun Ocak 2024'teki oylamada İstanbul Sözleşmesi'nin onaylanmasını reddedip sözleşmeyi veto ettiği hatırlatıldı. Çok sayıda senatörün sözleşme metninde yer alan bazı ifadelere karşı çıktığı aktarıldı. Çekya'nın sözleşmede biyolojik cinsiyet yerine toplumsal cinsiyet kavramının kullanılması sebebiyle onay sürecini sonlandırdı kaydediliyor. En son Letonya İstanbul Sözleşmesi'nden çekileceğini duyurmuştu. Çekya ve bir de biz varız. Üç ülke.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar. Otopratik.
13: Türkiye genelinin hava durumunu size anlatalım. Kuzey kesimlerde hava çok bulutlu. Kastamonu ve Rize'nin iç kesimlerinde yerel sağanak yağışlar var. İstanbul bugün parçalı az bulutlu ve 33 derece. İzmir 38, Adana 36 ve başkent Ankara 35 derece. Düzce parçalı az bulutlu 32, Amasya 36, Erzurum 29 ve Mardin 38 derece.
19: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik.
13: Çöl sıcaklarına karşı dikkatli olun lütfen. Türkiye'nin büyük bir kesiminde etkili olması bekleniyor hava sıcaklıklarındaki artışın. 4 gün boyunca İstanbul'da o hava sıcaklığının kendisini 33 dereceler civarında, gölgede 33 dereceler civarında göstermesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'de de hissedilen sıcaklığın 50'li dereceler civarında olacağı öngörülüyor. Dikkatli ve tedbirli olmakta yarar var. Bugün bitti. Bize tanınan süre. Hepinize müteşekkiriz. Gösterdiğiniz ilgi için de öyle, takibiniz için de, mesajlarınız için de. Kısmet olursa salı sabahında yarın saat 7'de yine buluşalım. Ben Mehmet Can, huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyorum. Hayırlı ve güzel olan haberler sizi bulsun diyerek. Hoşçakalınız.
0: 7 gün 7 sabah.
11: Mehmet Can'la 7 gün 7 sabah sona erdi.
20: Reklam.
0: Kaş.
11: Gün 7 sabah.

0: Ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir, bir mutluluk
4: getir. Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
5: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
4: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz. Garanti BBVA.
6: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
7: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
8: Reklam.

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan, beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite, kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen. Böyle bir
2: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda.

Temmuz ayının 20. gününü yaşayacağız. Yüce Rabbim izin verirse elbette bu yeni gün, yeni hafta hepimiz için hayırlı, huzurlu, güzel bir gün olur, hafta olur. Yolda olanlar, yolculuk halinde Radyo 7 dinleyenler, varacağınız yere sağ salim ulaşırsınız inşallah.

Bugün şarkılarla, türkülerle beraber kısa mesajlarınıza da yer vereceğim. Haberiniz olsun. Mesajlarınızı nereden alacağım hemen söylüyorum. Radyo 7 Instagram hesabından bana mesajlarınızı iletebilirsiniz. Mümkün mertebe kısa tutmaya özen gösteriniz ki katılım çok olacak. Çok fazla kişinin mesajını dile getirmek adına hangi şehirde olduğunuzu, adınızı yazarak mesajınızı bize ulaştırabilirsiniz. Bakalım ben de mesajınızı dile getirdikten sonra size hangi şarkıyı armağan edeceğim.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
0: İbn-i Sina, Batı'da Avicenna olarak bilinir. Tıbbın babası olarak kabul edilir. 980-1037 yılları arasında yaşamış olan ünlü bir Türk hekim, filozof ve bilim insanıdır. En tanınmış eseri El Kanun Fi't Tıb, Tıbbın Kanunu, Orta Çağ Avrupası ve İslam dünyasında yüzyıllarca temel bir tıp kaynağı olarak kullanılmıştır. Orta Çağ'da bilimsel düşüncenin gelişmesine öncülük etmiştir.
1: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Burası Radyo 7.
3: Radyo 7.
4: Reklam.

Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için

reklam. Sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol. Ekspertise Dino bile. 1 gram altını bile kapınıza getiren...

ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

Büyük Usta Barış Manço ve Halil İbrahim sofrası Radyo 7'de sizlerleydi. Şimdi sıradaki eserimiz gelsin. Mesajlarımıza da bakalım hemen. Rotterdam'dan Özgür, sıradaki eser yeni dinlemeye başlayan Nazlı Hanım'a gelsin. Hoş geldiniz diyelim biz de. İyi çalışmalar. Ankara'dan Mesut, sıradaki şarkı tüm dostlara gelsin. Hayırlı sabahlar Afyon Karahisar'dan Ahmet Kaplan. Bu şarkı senin için de geliyor.

Konya Selçuklu'dan Hüsamettin, Çanakkale Ayvacık'tan Aykut, Afyon Karahisar'dan Nilüfer, Denizli Acıpayam'dan Hasan, İzmir Buca'dan Ümit Altun. Harika bir müzik ziyafeti sunuyorsunuz. Teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz.

Antalya Muratpaşa'dan Bahar. Hemen şöyle eseri dinleteyim. Sıradaki eserimiz gelsin bakalım. Evet, tamam. İzmir'den Serap, Konya Ereğli'den Bircan, Kırşehir'den Rasim, sizi dinlerken çalışmak çok güzel. Şu an mesaide. Çalışırken radyoyu diye kendisine arkadaş edinenler. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin, kolay gelsin. Evet, bugün kısa mesajlarınıza yer veriyorum. Radyomu yeni açtım, ben de yazmak istiyorum ama nereden size mesaj yazacağım diyenler, Instagram'dan Radyo 7 sayfasına gelebilirsiniz. Instagram'da Radyo 7 kurumsal hesabına gelin ve Erkan Koç yayında diye açılan o başlığın altına siz de kısa mesajınızı bırakabilirsiniz.

Günaydın Alanya'dan Safiye. YKS sonucu bekleyen kızıma Elif'e demiş istiyorum sıradaki eseri. Evet, heyecanlı bekleyiş, yarın açıklanacak. Tüm evlatlarımız için hayırlı olan sonuç inşallah gelir. Artvin'den Çiğdem, 112'den selamlar. Günaydın Ankara'dan Selma ben. Sana da selamlar. Günaydın kardeşim Rukiye Balkaya, Kayseri'den.

Bursa'mızın çok sevilen türkülerinden biriydi. Çiğdem Gürdal yorumuyla dinlettim eseri sizlere. Her tarz müziğin en iyileri, en iyi yorumcular, Radyo 7'de sizlerle. Malatya, Battal Gazi'den Fatih, tüm şoförlere gelsin sıradaki eser. Ankara, Kızılay'dan Ramazan Karataş. Hayırlı günler Erkan abi, Konya'dan Niyazi. Ve bir tane daha okuyalım. Nereden geliyor? Konya'dan Yusuf Danış. Güzel yayınlar diliyorum demiş. Teşekkürler.

Giresun'dan İstanbul'a yolculuk halindeyiz. Sıradaki eser eşime ve kızıma armağan olsun diyor. Yüksel Yıldız hem size hem şu anda karayollarında seyir halindeyken, yolculuk halindeyken radyoyu da dinleyenlere de yolunuz açık olsun. Varacağınız yere sağ salim ulaşmanız dileğiyle. Şanlıurfa'dan Emine, her sabah günümüzü güzelleştiriyorsunuz. Ne güzel. Akşehir'den Kadir, selamlar, kolay gelsin. Sıradaki şarkı iş arkadaşlarıma gelsin.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
7: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeniden.

0: Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
4: bir adım önde. Ekspertize, Dino Bile.
5: Reklam.

0: Erkan'la Çok Canlı devam ediyor.
1: Türkülerden bir demet gelecek ve kimler için hemen bakalım mesajlarımıza. Günaydın Aksaray Taşpınar'dan Muhammed. Bahçe suluyoruz demiş, seni dinliyoruz. Antalya Kepez'den Ayşe. Sıradaki eser sana da geliyor. Çanakkale'den Mustafa Günay, bakalım sen ne demişsin? Sıradaki şarkı tüm dinleyicilere gelsin. Yalova'dan Aynur. İzmir'den günaydın diyen Emine, sıradaki eser sana ve çalışma arkadaşlarına da geliyor. Konya'dan selamlar, Ayşe Aydoğdu, sizlere, eşime ve bana gelsin sıradaki şarkı.

Haydi Manisa'dan şimdi Denizli'ye gidelim ve Denizli yöremize ait nefis bir türküyle devam edelim. Emel Taşçıoğlu seslendirecek eserimizi. Bu arada niye eserimizden ses gelmiyor onu çözmeye çalışıyorum. Peki bu eseri o zaman şöyle yapacağım. Şuraya bir geçiş yapayım. Burayı kapattıktan sonra evet. Gelsin bakalım. Evet yine gelmedi o zaman farklı bir eser dinleteyim. Bir eser sonrasında bir iki eser sonrasında o bahsettiğim Denizli türküsünü dinleteceğim. Manisa'dan şöyle bir nereye doğru gidelim? Orta Anadolu'ya gidelim ve bir Orta Anadolu türküsüyle programımızı devam ettireceğim. Gelsin eserimiz.

Burdur Karamanlı'dan Şeref Gündüz, sıradaki eser sana da geliyor ve az önce bahsettiğim Denizli yöremize ait türküyü de hemen peşine bağladım. Manisa'dan Selma, sizi severek dinliyoruz, iyi yayınlar, teşekkürler. Kastamonu'dan kim bize ulaşıyor? Alperen, bu güzel günden herkese selamlar, iyi yayınlar. Sıradaki eser tüm emekçi çalışanlara gelsin. Muğla Akyaka'dan selamlar diyen Ferruh,

Günaydın, Kayseri'den Makbule yıllardır takip ediyorum demiş, size iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Kumburgaz'dan günaydın diyen Hamiyet. Uşak'tan Emine, sıradaki eser Eşimle Bana Gelsin. Selamünaleyküm, iyi yayınlar Hakan Bey demişsiniz ama Erkan benim adım. İzmir'den Hakan yazıyor. Sıradaki şarkı Halamın Oğlu Murat'a Gelsin.

Manisa'dan Ali Çomuk tüm kaynak makinesi üretim çalışanlarına gelsin. Sıradaki eser Ankara Keçiören'den Mikail. Antalya'dan Meral Soğancı. Sıradaki eser eşim ve çocuklarıma gelsin. Aksaray'dan Merve, güne sizinle başlamak keyif verici. Sıradaki eser annem Gülsüm Hanım'a gelsin. Adım Mehmet Akif, Van'dan selamlar. Radyo 7 ile demiş mesai yapıyoruz. Selam olsun Van'ımıza. Konya Akşehir'den selamlar, ben Tuğba. Kiraz toplarken demiş dinliyoruz sizi. Sıradaki eser eşim Harun ve güzel kızlarım için gelsin. Peki efendim, geliyor eserimiz. Son bir tane daha okuyayım. Erkan Bey, Bursa Keles'ten kiraz tarlasında demiş sizi dinliyoruz ama adınızı yazmamışsınız. Çok sayıda ismini yazmayan dinleyicimiz var, unutuyorsunuz. Lütfen mesajınıza başlarken önce adınızı, o güzel isminizi yazınız. Bir sizinle tanış da olalım. İsminizi anons edeyim ki bir anlam kazansın bu mesaj.

Ankara Etimesgut'tan Halil İbrahim sıradaki şarkı bütün site görevlisi arkadaşlara gelsin diyor. Eserimiz de gelsin. Gaziantep Nurdağı'ndan Nimet. Günaydın. Sabahları sizi severek dinliyoruz. Sıradaki eser Eşimle Bana Gelsin. Ankara Şentepe'den Gül. Hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Eyvallah.

0: Erkan'la Çok Canlı devam edecek.
1: Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3.
1: Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren,

0: Servis.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Reklam.

Ankara Şentepe'den Gül, hayırlı sabahlar, kolay gelsin demiş. Sağ olun. Günaydın Tekirdağ'dan Ayşe. Ben Van'dan Seven. Sıradaki eser tüm aileme gelsin. Tokat'tan Zeynep, sıradaki eser ailem için gelsin. İstanbul'dan Nursaç, sıradaki eseri eşi Çetin Bey'e armağan ediyor. Giresun'dan Emine, sıradaki eser size ve evlatlarınıza, tüm sevdiklerinize de geliyor.

Günaydın, hayırlı sabahlar diyen Ankara'dan Sedat Kayıkçı, sıradaki eser sana da geliyor. Yine Ankara'dan Kenan. Isparta Senirkent'ten günaydın diyen üç arkadaş: Uğur, Berkay ve Burak. Sıradaki eser sizlere de gelecek. Ekrem Bayraktar Ankara'dan bize ulaşıyor da. Harika bir repertuar hazırlıyorsunuz. Emekleriniz için teşekkür ederiz demiş. Sağ olasın, eksik olma. Programın son bölümüne türküler yakışır bence.

Bugünkü programında sonu geldi değerli dostlar. Sizleri dinleteceğim iki eserle bana ayrılan süre son bulmuş olacak. Ben Erkan Koç, programa göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ediyor. Yarın sabah Allah izin verirse ben yine saatimiz 9'u gösterdiğinde Türkiye'nin en iyi radyosunda, Radyo 7'de sizlerle olacağım. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

0: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
1: Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofis.

0: günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
1: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Ekspertize Dino Bile. Umran
2: Oto Ekspert. Ekspertize Dino Bile. Reklam.
3: Radyo 7. Şarkıların güzeli, sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler başlıyor.

Rüya gibiydin, kabusum oldun. Bir zamanlar böyle efendim hali hazırda. Hem rüyalarını süslüyor hem hayatını renklendiriyor. Sonra geriye baktığınız zaman derin bir hüzün. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız, burası Radyo 7. Edalı Saatler başladı. Ben Eda Özdemir Gençtan, mikrofonda yerimi aldım. Sizler orada mısınız? Güzel bir haftaya başladık mı? Hoş geldiniz o halde.

İnsanlar böyle hayatımıza giriyor ama sanki yıllar öncesinden beri tanıyormuşuz hissi vermiyor mu? Evet, kimi karşılaşmalar da böyle tesadüf değil. Yıllar öncesinden mutlaka, hani böyle deriz ya, kaderimize düşmüş bir iz diye. Aynen onu anlatıyor. Türkiye'nin en iyi radyosunda tüm zaman.

öyle herkesin diline dolanan bir söz değil, değil mi? Gitme. İnsan bazen kal diyemiyor ama gururundan da susuyor. Gitmek kolay ama ardında bıraktıklarını taşımak hiç de kolay değil. Bazı vedaların sesi uzun sürmüyor maalesef. Türkiye'nin en iyi radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en güzel şarkılarını sizlere ve sevdiklerinize armağan edeceğiz. Böyle geçmişin unutulmazlarından biriydi. Çok da duygu yüklü bir şarkıydı, değil mi? İşte onlardan biri daha şimdi yayında olacak sizlerle.

Haftaya nasıl başlandı? Keyifler yerinde mi? Efendim, çayını kahvesini alanlar, işinin başında olanlar, yollarda bizleri dinleyenler, herkese buradan şöyle kocaman bir selam gönderelim. Sizler de ihmal etmeyin sevdiklerinizi. Onlara da seslenelim.

tarafta kaybetme korkusu yaşıyor. Diğer tarafta da şöyle efendim hayatına gelmiş, gönlüne oturmuş, kalbinde yer bulmuş. Bulmuş mudur? Bulmuştur bence. İşte o bazı gelişler de efendim kişiyi mutlu ediyor. Kimi kapıyı çalıyor, kimi gönlünü. En unutulmaz misafir, işte o misafir de iz bırakan misafir oluyor. Gerçi her gelen kalmaz ama bazı misafirler ömür boyu kalıyor. Tanrı misafiri.

sizlerde buyurun programa. 0507-977-0101 Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden an itibariyle fotoğraflı mesajları gönderebilirsiniz. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, Radyo 7 mobil uygulama üzerinden dinleyenler varsa siz de beni haberdar edin, olur mu? Kimlere sesleneceğiz, hangi mesajları ileteceğiz? Tarlanızda çalışıyor musunuz? Kiraz mı topluyorsunuz? Çayınızı kahvenizi mi aldınız? Kulaklık kulağınızda mı? Yollarda mısınız? Selam olsun hepinize. Ve onun dışında Radyo 7 Instagram'da yine benim fotoğrafımın altına da mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bu arada mesajları yazarken her zaman söylüyorum, herhalde söylemeye de devam edeceğim, unutabiliyorsunuz çünkü. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de yazmayı ihmal etmeyin, olur mu?

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
2: Halkbank. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 13.990 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.18, Euro 54.05, Sterlin 63.64, Gram altın 6.097 lira. Brent petrolün varil fiyatı 87.26 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
3: Reklam. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
4: Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü TÜVTÜRK istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
5: Eko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalır.

0: Miskin.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Aziz. Reklam.
1: Radyo 7. Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
2: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

yanınızda olmasa da aklınızdan çıkmıyor. Mesafeler uzaklaşıyor ama düşünceler hep aynı kalıyor değil mi? En iyi anlatanlardan biriydi. Hayatımızın temposu değişiyor. Güzel şarkılar eşlik ediyor. Alışkanlıklarımız da öyle aslında değil mi? Ama bazı alışkanlıklar var ki böyle hani yıllardır ilk günkü gibi bizimle olur ya. İşte o alışkanlığın adresindesiniz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. Kimileri güne kahveyle başlıyor, kimileri sevdikleriyle konuşurken. Ama milyonlarca insanın ortak alışkanlığındasınız. Doğru frekansta buluşuyoruz Radyo 7'desiniz. Şöyle radyolarımızın sesini de açalım. Sevdiklerimize armağan edelim bu güzel şarkıları.

Her yerde beraberiz, yolda, evde, işte günün hangi anında olursak olalım sizlere eşlik eden bir ses var. O da artık bir alışkanlıktan fazlası değil mi? Türkiye'nin alışkanlığı radyodasınız efendim. Tüm zamanların en iyilerini sizlerle buluştururken sevdiklerimizi de ihmal etmeyeceğimizi söylemiştik. Onlara da güzel şarkılar armağan edeceğiz. Nerelerde bizleri dinliyorlarsa, şarkılarda duygularımızın tercümanı diyoruz ya hani. İşte onlardan biri, böyle hani nasıl diyeyim, kırılan her şey görünmez, böyle en derin izleri çoğu zaman kalır ya yani içimizde, kimi zaman da uzun süre kalır ama biz onu öldürüyoruz, bunu da bazen başarıyoruz şarkıdaki gibi.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gül, gideceğim.

0: böyle kalbinin tam ortasına düşen yükü anlatıyor ki o yükün de tarifi bazen tek bir cümleye sığabiliyor değil mi? Böyle içimizden geçen her duygu zamanla değil ama anlamıyla da hatırlanıyor incir ağacı. Devam edeceğiz, ayrılmayın.
1: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.

0: Radyo 7 Haber.
1: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İzmit Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaleti 5 dakika içinde meydana gelen 5,2 ve 5,7 büyüklüğünde iki depremle sarsıldı. İran basını depremlerde 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde işçi servisi devrildi. Yaşanan kazada yaralanan 19 kişi çevre hastanelere kaldırıldı. FIFA Dünya Kupası final maçı öncesinde yasa dışı bahis şebekelerine operasyon düzenlendi. 16 şüpheli gözaltına alındı. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları Perşembe gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak azalacak. Ülke genelinde mevsim normalleri civarına düşecek. Küresel ekonomilerde Amerika-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sunar.
1: Otopratik. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Bugün İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, başkent Ankara 35, Bolu 29, Amasya 36, Erzurum 28 ve Diyarbakır 40 derece.
0: En güvenilir hızlı bakım servisi Otopratik sundu. Otopratik, Otopratik.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
3: Halkbank. Ticaret Bakanlığı dahilde işleme rejimi kapsamında Haziran'da 608 firma için izin belgesi düzenledi. Türkiye'de yılın ilk yarısında kapanan her bir şirket yerine 4'ten fazla şirket faaliyete başladı. Elektrikli araçların şarj tüketimi yılın ilk yarısında %153,5 arttı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk.

Mesajlarınızı gönderirken isimleriniz ve bulunduğunuz yerleri de yazıyorsunuz değil mi? Eda Hanım, efendim. İskenderun'da Cengiz Gökçe eşiyle beraber radyoyu dinlerken güzel bir manzara fotoğrafı da göndermiş bize. Kahramanmaraş'tan kim göndermiş? Oo, yollarda dinliyorlar. Cennet oğluyla hastane çıkışı sizlerleyiz demişler. Şifa dilerim. İnşallah ciddi bir şey yoktur. Sağlıklı seyirler bu arada Cennet Hanım. Derman.

0: Ben ne yangınlar gördüm, daha ne anlatsın ki? Hayat insanı en çok düştüğü yerden yeniden böyle ayağa kaldırmıyor mu hepimize? Öğretiyor da bunu. Böyle geçmişte yaşamış olduğumuz o fırtına, bugün ayakta durabilmenin en güzel hali değil mi? Güçlü olmak, hep söyleriz ya, hani her zorluğun ardından yeni bir başlangıç. Mutlaka bir sebep de oluyor. Türkiye'nin en iyi ulusal Türkçe müzik radyosundasınız. Burası Radyo 7. Tüm zamanların en iyileri sizlerle.
1: Unutmadım aklımda yaşananları bir tarafa, o gözlerin saklığında. Yıllar geçti unutmadım, unutmadım aklımda, hatıralar bir tarafa, ah o gözler.

İzmir'de Sevcan iş yerinde hem dinliyor hem çalışıyor. Menemen'de eşi Ercan Akkaş var. Onu da çok özlemiş. Allah kavuştursun. Manisa Kula'da Özcan Bey var. Yayınlar için teşekkür etmiş. Var olsun. Gerede'de bizleri dinleyen Sıdıka Hanım var. Sıradaki şarkıyı Radyo 7 dinleyenlerine istiyorum demiş. Hay hay gönderelim tabii. Onlar da sizleri seviyor. Emin olun. Karşılıklı olunca güzel zaten. Konya'da Halit Seyhan var. Halit Seyhan Çolak. Uzun zamandır dinlememe rağmen ilk defa mesaj yazıyorum demiş. Benden şarkı da rica ediyor. Vallahi ben bu mesajların devamını da beklerim, haberiniz olsun. Güzel mesajlar her daim gelsin. Özellikle şöyle Radyo 7 WhatsApp'tan fotoğraflı mesajlar geliyor ya, onlar harika oluyor. Kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız, çalışanlar var. Nedir bunlar böyle? Selma Hanım Ankara'da. Ah Ankara'da Selma Hanımcığım çalışıyor. Bir sepet kıyafet tekstil değil mi? Kolaylıklar diliyorum. Ne gidersen bu diyardan, kay-

Konya'da Gülsemin var. Şu anda bulunduğu Rize'den selamlar göndermiş. Manzara muhteşem. Bu sıcakta en iyi gelen şey sizsiniz diyor. Çay toplarken dinliyorlar. Eşi Ahmet Bey'e de armağan ediyor. Duyuyorsa gönderelim tabii. Kolaylıklar diliyorum size. Oo, ne güzel. Fotoğraf harika. Çorum'da Dilek Hanım var. Kendisi için şarkı isterken oğulları Nihat, Seydi ve Ömer'e de aynı zamanda istemiş. Güzel günlerini görün. En iyiler sizlerle olacak tabii. Hani böyle diyorum sizlere. Bir fincan kahvemizi alalım. İçten bir selam gönderelim. Sevilen şarkılar da bize eşlik etsin. Güzel alışkanlıklar da hayata iyi gelmiyor mu? Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de. İşte o güzelliklerden

Böyle her kapı kapandığında umudumuz başka bir kapıyı aralıyor ya. En içten yakarışı yapıyoruz. Hep aynı yakarışı yapıyoruz. Yardım et Allah'ım. Sonra mı? Efendim Allah'ım güç ver bana diye de devam ediyoruz elbette. İnsan her zaman çareyi bulamayabiliyor değil mi? Ama dua etmek yeniden ayağa kalkmanın ilk adımı değil mi? Allah'ım güç ver bana. Amin hepimize.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek. Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Yazının kullanılmaya başlamasından sonra bilgiler el yazması kitaplara aktarılıyordu. 11. yüzyılda Çinliler ahşap bloklar kullanarak metin ve resimleri baskı haline getirmeye başladı. Bu uygulamada her sayfa için yeni blok kesilmesi gerekiyordu. 15. yüzyılda Johann Gutenberg metal harflerin kullanıldığı hareketli tip makinesiyle hızlı ve tekrar kullanılabilir baskıyı sağladı. Gutenberg'in buluşu modern dönemin en önemli olayı ve matbaa devriminin başlangıcı, kendisi de modern matbaacılığın babası kabul edilir.
0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendirdi.
2: Sakın hiçbir yere ayrılma. Birazdan sıradaki şarkı sana gelecek.
3: Reklam.

0: Uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj
2: Oto Ekspertiz. Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot
3: Garaj Oto Ekspertiz. Kamp macerası mı başlıyor? Hotline. İstediğin enerji olsun.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazdık.

0: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Reklam.
6: Radyo 7.
7: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam ediyor.
8: Şimdi sıradaki şarkı senin için.

ses bombası ve tabii ki biz. Bursa'da Nurdan Hanım göndermiş. Afiyet olsun. Oh, radyomuz da açık. Aydın Efeler, Yeni Pazar, Sadullah Akgöz bizlerle. Kabul et, sonu yoktu bir gün. Biliyorum Sadullah Bey. Yozgat'ta Eda Kızılaslan var. Alya bebeğin balonlarını da uçurmuşlar. Hadi bakalım, Allah şifa versin, güzellikler olsun inşallah. Alya'sı için de şarkı rica ediyor.

Ankara Keçiören'de döne. Şu anda mutfakta temizlik yapıyorum. Şarkılar bana gelsin demiş. Gelsin valla. Annesi için şarkı isteyen. Ah, isimlerinizi keşke yazsanız. İsimlerinizi iyi yazmıyorsunuz. Merak ediyorum kimsiniz. Sakarya'da Nevin Kapan var. Edacığım sıradaki şarkı bana gelsin demiş. Valla gelsin de böyle Allah'ım ya Rabbim, boncuklu, işli, taşlı. Çok güzel olmuş Nevin Hanımcığım, ne yapıyorsunuz böyle? Neler hazırlanmış. Bir tane daha var öyle Sakarya'da ilişi yaparken. Şimdi Sakarya'da ilişi yaparken zevkle bizleri dinleyen dinleyicimiz ismini yazmamış. Keşke yazsaydı, diğeri de yazmamış bu arada. Bir dinleyicimiz daha vardı. Isparta, ay ay ay güzel görünüyor Senirkent'te. Uğur Heybeli ve Burak Kunt sizlerle izlemişler. Dutlar da gayet güzel görünüyor. Maşallah maşallah, bolluk içinde olsun. Bu video kimden gelmiş? Gaziantep'te Adeviye. Adeviye Bilgili eşi ve çocuklarıyla Ankara yolunda. Bizlere eşlik eden Radyo Hediye teşekkür ediyoruz demişler. Hemen şöyle bakıyorum efendim videolarına da. Oy çok güzel görünüyorsunuz maşallah size. Sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Huzurla gidin.

Cenevre'de Kenan Türe var. Herkese gelsin şarkı diyor. Gelsin tabii. Tuncay Bey, nereye gidiyorsunuz? Eşi Nazlı için şarkı istiyor kızı Hiranur. İzmir yolculuğumuz devam ediyor demiş. Vallahi İzmir gişelere gelmişsiniz galiba. Hadi bakalım, sağlıkla huzurla gidin gideceğiniz yere de. Konya'da Dursun. Dursun Bey uzun süredir bizlerle berabermiş. Kendisi için şarkı rica ediyor. Gelsin tabii ki. Bu arada hemen hatırlatalım. Radyo 7 WhatsApp hattı üzerinden 0507-977-0101 fotoğraflı mesajlarınızı an itibariyle kimlerle dinliyorsanız, dinletiyorsanız gönderin lütfen. İsimlerinizi ve bulunduğunuz yerleri de eklerseniz harika olur. Ve yine Radyo 7 Instagram üzerinden de mesajlarınıza bakacağım.

Gelen mesajlara şöyle bir bakıyorum. Günün koşuşturmasında kimisi yolda, kimisi işinin başında, kimi evinde bizlere eşlik ediyor. Ama nerede olursanız olun aynı şarkılarda buluşuyoruz. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'desiniz elbette. Hemen bakıyorum Ömer Bey, Ömer Koparal. Antalya'da bizimle, çok sevdiği eşine şarkı istiyor. Ona da güzel bir şarkı armağan edelim. Radyolarımızın sesi açık mı? Sevgiler, selamlar size de.

Erzurum merkezdeymiş Seyfi Bey. Seyfi Bostan'dan selamlar gönderiyorum demiş. Kolaylıklar diliyorum. İyi kalpli güzel insanlara şarkı istiyor. Tabii ki gönderirim. Ah sizin kediniz mi bu Seher Hanımcığım? Seher Bodur, Kınalı Baby diye yazmış. Ona da mı şarkı armağan edelim? Vallahi ona da şarkı armağan edelim. Niye olmasın? Antalya cezaevinde yatan kız arkadaşı Zehra Özen'e şarkı isteyen, doğru yere mi yazdım diyor. Doğru yere yazdınız da isminizi yazmadınız ama. Allah kavuştursun, ne diyelim.

0: Filiz Çevik İskenderun'da sıradaki şarkıyı eşime kendisine istiyor. Ay ne güzel emojiler göndermişsiniz. Teşekkür ederim. Çorum'dan selamlarını gönderen Sibel Misket var. Bütün sevdiklerine şarkı rica eden. Manisa Gölmara'da Ali Yavuzer. Sıradaki şarkıyı bana gönderirseniz çok sevinirim diyor. E tabii ki sizleri sevindirmek isteriz. Gelsin o zaman sıradaki şarkımız radyoda sizlerle.
1: Burası Radyo 7.

Onu çok seviyorum diye başlayan bir mesaj var. İsmi Zübeyde. Bursa'da bizimle. Eşi Mehmet Bey'i çok seviyormuş. Aman aman daim olsun sevginiz. Sandıklı'da, Afyon, Karahisar, Meliha Salar. Sıradaki şarkıyı Sera çalışanlarına gönderir misin diyor. Tabii ki gönderirim. Kolaylıklar diliyorum size de. Eda Hanım, efendim, ne güzel bir fotoğraf bu. Ah, kedileriyle beraber Tokat'ta Esra Hanım göndermiş. Hasret dolu şarkılar Mine'me gelsin diyor. Gelsin tabii.

0: Eda Özdemir'le Edalı Saatler devam edecek.
1: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maçta İspanya rakibini 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Türk sporu, atletizm, masa tenisi ve güreş branşlarında uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda milli sporcularımız kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla kürsüye damga vurdu.

0: Bank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde 14.000 puanın üzerinde seyrediyor. Amerikan doları 47.18, Euro 53.98, Sterlin 63.54, gram altın 6.099 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.54 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dino bile. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
2: Dino bile. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu. Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: Uzman Kasap Köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: www.lampyedin.com.
1: www.lampyedin.com. Tıkla. Anında canlı dinle.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Paketiniz var.
5: Ha, nereden?
4: Gelecekten.
5: İçinde ne var?
4: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de. Garanti BBVA
1: emeklilik. Reklam.
2: Radyo 7. Eda Özdemir'le Eda'lı Saatler devam ediyor.
3: Şimdi sıradaki şarkı senin için. Senin için.
4: Yaşadığın bir yalandır. Benim için öldün artık.

Balıkesir'den selamlar göndermiş. Kim göndermiş hemen şöyle bakıyorum. Fehime Muslu bizlerle birlikte kolaylıklar diliyor. Benden şarkı rica ediyor. Sizin de canınız sağ olsun, eksik olmayın. Balıkesir'e de sevgiler, selamlar gönderiyorum. İzmir'de Abbas Bey var sıradaki şarkıyı isteyen. Eşi için ve ailesi için şarkı istiyor. Bu fotoğraf kimindir? Bursa yolunda radyo hediye selam diyen Zeynep Fırat, bütün yolculara istiyoruz demiş. Oh, arkada uyuyanlar var. Kayseri'den Osmaniye'ye sağlıklı güzel seyirler diliyorum. Yollar da güzel, güzel de görünüyorsunuz. Aman aman maşallah diyelim.

Fransa'da Sedat Bey var. Türkiye yolculuğundayım. Bulgaristan'dan selamlar demiş. Hadi bakalım, Allah kavuştursun. Sevdikleriniz vardır, onlarla birlikte buluşursunuz. Ömer Bey diyor ki, Antalya'da canımdan çok sevdiğim eşime şarkı rica ediyorum. Az önce okumuştum zaten mesajınızı, duymuşsunuzdur umarım. Afyonkarahisar'da İbrahim Bey'e de gelecek. Cemil Apaydın'a armağan etmiş o da.

Bu güzel şarkıyla birlikte veda vaktidir. Ben Eda Özdemir Gençdal, huzurlarınızdan ayrılıyorum. Eda'lı saatlerin sonuna geldik. Program bitti yalnız. Gün boyu en sevilenler sizlerle olacak. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.

0: Sohbetin özeli, samimiyetin kendisi. Radyo 7'nin edası var. Eda Özdemir'le Edalı Saatler sona erdi.
1: Reklam.
2: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi, yeniden tarih yazmanın tam zamanı.
3: Dünya dursun, biz buradayız.
4: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
5: Tatil başlıyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
6: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da Redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.
1: Ekspertise, Dino Bile. Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap Derneği soruşturmasında Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Uğur'un emniyet ifadesi de ortaya çıktı. Ahbap Derneği ile herhangi bir bağının olmadığını deprem döneminde

0: Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Meclis bu hafta milyonlarca vatandaşı ve aileleri yakından ilgilendiren çok kritik bir mesaiye başlıyor. En düşük emekli aylığını artıracak zam teklifi genel kurula geliyor. Komisyonlardaysa hem 18 yaş altı suçlulara yönelik cezalar hem de okul saldırıları masaya yatırılacak. Sağlık Bakanlığı, sağlık kuruluşlarında işlemlerin hızını artıracak yepyeni bir dönemin düğmesine bastı. Hayata geçirilen e-rapor sistemi sayesinde istirahat raporları artık kağıda basılmayacak, tamamen elektronik ortamda düzenlenecek. İstanbul'da hava sıcaklığı 7-8 derece birden düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava 4 gün boyunca İstanbul'u terk etmeyecek. Türkiye geneli ise kavurucu bir haftaya adım atıyor. Meteoroloji, Yunanistan üzerinden gelen yeni bir çöl sıcaklığı dalgasına karşı kritik bir uyarı yayınladı.
1: Arvento yol durumunu sunar. Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
0: İstanbul genelinde trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. D100 Otakçılar Haliç yönünde sağ şeritte trafik kazası var. D100 Avcılar Gümüşpala Hacı Şerif yönünde sağ şeritte araç arızası söz konusu. Her iki bölgede de yoğunluk yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde açık, Avrupa'ya geçişler yoğun akıcı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise trafik her iki yönde akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Küresel ekonomilerde Amerika-İran arasındaki çatışma ortamının etkileri görülmeye devam ediyor. Petrol stoklarının azalması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olması gibi etkenler zamları gündeme getirdi. Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılması planlanıyor. Merkez Bankası'nın açıkladığı piyasa katılımcıları anketinde yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi %29,14'ten %29,21'e yükseldi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Otopratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul 33, İzmir 38, Antalya 34, başkent Ankara 35, Kastamonu 32, Trabzon 28, Erzurum 29 ve Şanlıurfa bugün 41 derece.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
4: Ekspertizse Dino bile.
5: Reklam.
6: Radyo 7. Dokuhome'un katkılarıyla gölgesizlerle başlıyor.
7: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.
8: Hadi

yollardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

0: Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.
1: Usta, nardayım ben narda.
2: Bugün bir şiirle başlayalım. İnceden daha ilk şarkıda havaya girelim dedim. Ve devam edelim duman olmaya. Sevgili dostlar, Radyo 7'desiniz. Gölgedesiniz, güvendesiniz. Ve Türkiye'nin alışkanlığı burası. Dinledikçe fark edeceksiniz. Allah'ım yüreğimi ferahlatsın, işimi kolaylaştırsın. Dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim doğru anlaşılsın. Her kimsiniz ve neredeyseniz, şöyle içerilerden bir merhaba.

Belki iş işten geçmeden insanın kendine sorması gereken sorulardan bu. Biri bu. Bak, nem kaldı değil. Ne kalacak? Allah aşkına. Mutlaka bir gün göçüp gideceğiz şu alemden. Gerçekten insanın kendine sorması gereken bu değil mi ya? Sonunda nem kalacak. Allah aşkına. Yani kendimi ayrı bir yere koyup da söylemiyorum bunu. Ben de günahkarım. Benim de hatalarım var. İnsan olan acizdir. Acizin de hataları olur. Fakat hatayla bile bile ladesi aynı kefeye koymamak lazım. Bilmiyorum, anlatabildim mi?

0: Aşk olsun aşk olsun şu alemde hep aşk.
1: Şimdi sıradaki şarkı "Ah Sen Bilmedin" diyecek. Öyledir. Tamam, birileri anlamaz bir şeyleri de sen de kendini gizlersin. Yani o meşhur söylemiyle içine atarsın. İçine atmak, üzerinde konuşmak, üzerinde biraz düşünmek gerek. Çünkü içine atma meselesinin iyi tartılması lazım. Kabul ediyorum, insana iyi gelen yanları vardır. Ama bir gün nefesin kesilir, ne olduğunu daha iyi anlarsın.

Şimdi sürekli dinleyenler biliyorlar ama aramıza yeni katılanlar için tekrar edeyim. Ben her programa başladığımda sosyal medya hesaplarımdan da duyuruyorum. Yayındayım. Bunu bazen bir video ile bazen bir fotoğrafla yapıyorum ve diyorum ki aşağı adını yaz. Şehrini yaz. Şimdi Facebook sayfamdan 4 dost olarak fotoğrafımızı paylaştım. Uğur Işılak, Serdar Tuncer, Dursunel Erzincanlı, ben. Güzel bir vesile bir araya gelmiştik. O anı ölümsüzleştirdik. Onun fotoğrafını paylaştım. Altına gel sayfama, altına adını yaz, şehrini yaz, mesajını yaz, duygularını yaz. Bu arada dinleme ihtimali olduğunu düşündüğün dostların olabilir, sevdiklerin olabilir. Radyo 7'yi tanıyan veya dinlemeyin. Onları da ailemize kat. Haber ver. Hadi.

Evet, bedenen sağlıklı olalım. Ama sevgili dostum, ruh sağlıklı değilse beden yakışıklı olsa neye yarar? Ruh harabeye döndüyse vücut nasıl saray olsun? Şimdi bak, insan zaten sürekli kendi içinde bir savaş veriyor mu? Veriyor. Yok yok, bu zengin için de böyle ya. Sadece yoksullar hayatta savaş veriyor değil. İnsanın olduğu yerde mücadele var kardeşim. Ha, herkesin mücadelesi farklı, o başka bir şey. Fakat benim söyleyeceğim şu. Ya insanın kendi savaşı zaten yeterken kendine, böyle bir başkasının egosunu, ne bileyim, değişkenliğini çekmek, yo yo, bir de bu topa girmemek lazım. İnsan bunu kendine yapmamalı. Ki o önemli savaşta, o iç savaş var ya, orada perişan olmasın.

0: yürürken neler titrer bilmezsin ki.
1: Öyle ya. Herkes ait olduğu yerde kalmalı. Aşk şarkılarda, ayrılık şiirlerde sense geçmişti.

bazıları vardır ki onların yüreği aklından büyüktür. Hediyem olsun. Şimdi bu tarz olanların, ya beni dinleyen sen, böyle olduğuna inanıyorsan veya seni tanıyanlar senin böyle bir insan olduğuna inanıyorsa, senin gibi olanlarla ortak bir kaderim var. O da şu: tam olarak nereye ait olduğunu bulamazsın. Böyle bir sahipsizlik hissi. Dediğim gibi olup tam da bu söylediğimi yaşayanlar, orada mısınız?

hatayı kendinde arama. Sen ne yaparsan yap, bazıları gider. Sana ben gözümde yaşlar. Kimisi vardır evet, böyle ilgi gördüğü yeri cennete çevirir tabiri caizse. Ama bazısı, sen onu ne kadar böyle, hani abartayım biraz, sevgiye boğsan da gider hayatını cehenneme çevireni seçer. Sonuçta sevgili dostum öyledir. Herkes hak ettiğine dönür.

Hay maşallah, herkes bizi dinliyor. Şükürler olsun. Allah itibarımızı iki cihanda daim etsin. Sizin bu sevginiz, ilginiz o kadar kıymetli ki. İnsanların birbirine güvenmekten korktuğu bir çağda bize güvenmeniz güzel ama büyük de sorumluluk. Allah taşımayı nasip etsin. Ayağımızı hakikat üzere sabit kız. Evet, Tufan nereden? Kayseri'den. Yürüme engelli bir dinleyicinim. Cenab-ı Allah nasip ederse inşallah cuma günü Kayseri'deki konserine katılmayı, seni yüz yüze yakından görmeyi heyecanla bekliyorum. Eyvallah Tufan, gel, baş tacısın. Evet, bu cuma Kayseri'ye konsere geliyorum. Hatta ilgi güzel olursa, katılım güzel olursa, görünen o ki Kayseri konserlerimiz devam edecek. Bunu da söyleyeyim. Evet, İzmir'den iş yerimizde dinliyoruz demiş bir kardeşimiz. Mustafa Vezir Köprü'den, Sarayköy'den Ersin. Yine Kayseri'den Fikret Mazlum. Bu arada fotoğrafımız için çok güzel bir kare. Birbirinden değerli insanlar demiş Almanya'dan bir dinleyicimiz. Azerbaycan'dan yazıram size. Bütün Türk dünyasına selamlar ederim demiş Musa Alıoğlu. Bizden de Azerbaycan'daki canlara selam olsun. Hadi bir Karadeniz rüzgarı ve en sevdiğim Karadeniz türkülerinden biridir bu. Yamali. Selam olsun Karadeniz'e, Karadenizlilere.

0: Instagram'da Yunus demiş ki seni dinlemek gerçekten terapi gibi kardeşim, iyi ki varsın. Zuhal Hanım da demiş ki sizi dinleyince başka kimseyi dinlemek istemiyor yürek. Öyle dokunuyorsunuz ki ve çok şey öğreniyoruz demiş. Eyvallah, ne mutlu, çok şükür. Çok şükür.
1: Gölge sizlerle.
0: Vay vay. Bursa'dan selamlar demiş. 100 kişi seni dinliyoruz. 4 gözle bekliyoruz demiş Hülya kardeşimiz. Eyvallah. Abi 1000'e yakın mesaj var ya Instagram'da. Dostlarımla olan fotoğrafın altına. Allah Allah. Çok teşekkürler. Aç radyonun sesini, haber ver vereceklerine. Anlatacaklarım var.

Geçinmeye gönlü olana karşı sesini de yüreğini de yumuşatacaksın. Davranışlar zamanla düzeltilebilir. Yeter ki niyet güzel olsun dostum. Sana çözüm sunana dert olmayacaksın. Geçimsiz olan mı? Onun da önüne kapı olma. Gitmek istiyorsa eğer ardına kadar aç. Aklı sende olmayanın hayatında da olma.

0: Peki bugünün...
1: Of, bir ömür seve.
0: Sevgili dostlar, bugünün kamyon arkası yazısını söylüyorum. İnsan ağlayacaksa kimsenin görmediği yerde ağlamalı. Çünkü artık bazıları senin gözyaşını bile satar.
2: Talha Bora Ögü.

0: ve can Kayserililer veya Kayseri'ye yakın olup gelebilecekler. Bakın hangi tarih ve neresi? Geliyoruz.
1: Talha Boroge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek.
3: Reklam.
4: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
6: Pencereni değiştir, havan değişsin.

0: 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Doku Home'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Ya iki damla uykumuz, iki damla huzurumuz uyularda. Ve kısmet olursa diye başlayan iki damlacık ömrümüz var. Kendini vazgeçilmez zannedenler için vazgeçmeyeceksin kendinden. Eğer güzel sabahlar istiyorsan, geceleri varlığıyla seni mutlu eden yüreklere sarılmasını bileceksin. Öyle ne istediğini bilmeyenlere değil.

Şimdi sıradaki şarkı hakikaten negatif ve dinleyince hüzünlenmemek elde değil. Ama acı gerçek kardeşim, yani hayatta bu var mı? Var. Şimdi dinleteceğim şarkıdaki gibi feryat eden yürekler var mı? Var. Birileri duymasa da var. Evet. Kimseyi bu hale getirmemek lazım. Kaderde böylesine perişan eden imtihanlar vardır. Ama buna neden olan sen olmayacaksın.

Evet, sosyal medya hesabımda adını esirgemeyip sayfayı takibe alıp mesaj yazan canlar. Oskay Gonca Almanya'dan, şehrin adını okuyamıyorum, kusura bakmayın. Selam olsun. Bursa'dan İsmail Şahin. Dört güzel adama selam olsun demiş fotoğrafımızın altına Ali Durgut Kayseri'den. Çok teşekkürler. Az önce Azerbaycan'dan bahsetmiştik. Bir Azerbaycan türküsüdür bu aslında, Yanaram Aşkına. Dinleyelim. Selahattin isimli bir kardeşimiz. İçim sıkılıyor ama seninle rahatladım, keyifle dinliyorum demiş. Eyvallah. Samsun Salı Pazarı'ndan 170 kişi dinliyorlarmış. Murat Fidan, eyvallah. Maşallah. Ve Aslı Anece, selamlar.

0: hoşum.
1: Herkes de biraz öldükten sonra, bu dünyadan göçtükten sonra hatırlanmakla ilgili bir beklenti vardır. Halbuki şu çok kıymetli değil mi ya? Ben diğeri önemsiz demiyorum. Ama yaşarken değer görmek, hayattayken değer görmek, kıymetliysen kıymetli yanlarının sen hayattayken fark edilmesi çok önemli değil mi ya?

ve bazen de içinizden bazıları şu haldedir. Acır kendine. Evet. Şöyle der, başkasına demese bile kendine. Evet, bazen acıyorum kendime. Yaslanıp yürüdüğüm doğrularımla yanlış omuzlara baş koymuşum meğer. Ben verdikçe isteyen ve hep fedakarlık gerek diye sineye çektiğim insanlarla kesiştirmişim yollarımı. Hani yüreğimde taşıdıklarım ağır gelmedi bana da, yorulduğumda umutlarımı tazeleyecek bir yüreği karşımda bulamadığımda tükendim. Evet, bazen acıyorum kendime. Ruhumdaki bu kanayan yaraları dindiremiyorum. Ve aynaya bakınca yüzümdeki değdi mi diyen o acı tebessümü bir türlü içime sindiremiyorum.

0: şu da bir gerçek. Her şey bittikten ve herkes gittikten sonra kendinden başka hiç kimsen kalmıyor şu hayatta. İşte bu yüzden iyi geçineceksin kendinle. Hiç kimse bilmese de sen bari kendi kıymetini bil.
1: Herkes ya.
0: Ve asla kimse için sırtını dönme. Her gün yüzüne baktığın kendine. Aynaya her baktığında eğme başını. Dik dur. Bir selamlık hatırın olsun. Eğer ki varsa bir nasibin şu dünyada, sabret. O mutlaka seni arar.

Bilmiyorum katılır mısınız ama biz insanoğlu bir şeyleri zorlamak da üzerimize yok. Hele bazen bazı şeyleri daha da zorluyoruz. Neler onlar? Bilmiyorum katılır mısın? Mesela bir yer düşün, bir mekan, bir ortam. Değer görmüyorsun. Zorlama kardeşim. Yani sevilmiyorsun diyelim ki orada. Bencil insanlar var. Seni umursamayan. O ortamı sahiplenmenin anlamı yok. Hani böyle çamurdan böyle bir nasıl söylesem heykel yapmaya çalışmak zordur. Bir şaheser üretmek. Ya o elindekinden çıkmaz bir şaheser. O çamurdan çıkmaz ama zorlar insanı. Özünde iyilik olmayan bir ruha kendi ruhundan güzellikler katmaya çalışıyorsun ya. Ama bugün programın bir bölümünde de dile getirdiğim gibi her şey aslına dönüyor. Sen ne kadar zorlarsan zorla. Sen yorulduğunla kalıyorsun. Hani klasik bir söylemdir ama ben severim onu. Çünkü herkesin yolu farklı. Boşver herkes kendi yoluna gitsin.

harikulade şarkılar bunlar. Eskimeyen şarkılar. Onlardan bir tane daha dinleteceğim ama çok önemli bir şey söyleyeceğim. İnsanoğlunun hayatının büyük bölümlerini şekillendiren kavram alışkanlıktır. Sen kabul et ya da etme, alışkanlıkların var ve bu alışkanlıkların hem bugününü belirliyor hem de, bir şey söyleyeyim mi? Hiç küçümsenecek gibi değil, senin hayatının geri kalanını belirliyor. Ve maalesef alışkanlıklarımızın çoğu ne kadar da zararlı. Hal böyleyken işte Radyo 7, Türkiye'nin alışkanlığı diyoruz ya, belki de nadir güzel alışkanlıklardan. Evet, neden böyle dediğimi dinledikçe ve dinlediklerin sana iyi geldikçe çok daha iyi fark edersin.

0: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Sayın yolcular, lütfen yol notlarınızı ekleyin. Ankara-Niğde otoyolunun 3-5. kilometreleri, Çanakkale-Çan yolunun 25-29. kilometreleri, Antalya-Dereboğazı-Isparta yolunun 3-5. kilometreleri arasındaki çalışmalar nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Doku Home'un katkılarıyla Gölge sizlerle devam edecek. Bar bar hepsi dokuda bar. Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Dokohom'un katkılarıyla Gölgesizler'le devam ediyor.

Uzak durmayı öğrenirsin. Kimseye kırılmamayı. Sadece herkesin yerini, ne kadar yaklaşman gerektiğini daha iyi öğrenirsin gün geçtikçe. İyi niyetinin değerini bilmeyenlere kapılarını kapatmayı öğrenirsin. Gücünü tüketenlere değil, huzur verenlere vermeyi. Onlara yer açarsın hayatta. Konuşmadan da anlaşılır olduğunu öğrenirsin. Susarak, izleyerek, birilerini kendinden uzak tutarak bunu keşfederiz. Ve bugün, evet, herkese gitmek zorunda değilsin. Bazılarından uzak durmak çok iyidir.

0: Evet, rüya gibiydin dedi şarkı. Hadi bir de rüyalara sor diyelim ve gölgelenmeye devam edelim. Doğru zaman doğru yer burası. Gölgedesin, güvendesin, Türkiye'nin alışkanlığı. Radyo 7'desin ve sanırım farkındasın.
1: Gölge sizlerle.

Evet. Güzel bir yolculuk oldu. Program başladığı andan bu tarafa çok duyguya, insana dair çok meseleye kısa kısa böyle kimi zaman hatırlatmak babından, kimi zaman da neler çektiğini biliyorum. Hüzünler benzer düşüncesiyle yer verdim ki böyle tadımlık yer veriyorum zaten. Her bir anonsta küçük küçük hatırlatmalar, tanıdık duygular. Ve nihayet bugün de programın sonu geldi. Duayla başlayanın duayla bitireceğiz. Zaten neyimiz var ki duamızdan başka? Hani bazen kopar ya içinde büyük bir fırtına. Hani iki yakası bir araya gelmez ya dünyanın. Gayret edersin, kafi gelmez. Sıkıntılar üst üste gelir. Durmak bilmez. Ve işte soranlara aman işte öyle deyip de anlatacak mecalin olmaz. İşte böyle bir dönemde Rabbim yine de sevgili dostum verdiği her şeye şükredenlerden etsin. Ve bu nedenle diyelim ki ben her ne kadar sıkıntılı görsem de ya Rabbi şu hayatımı sen aratma. Bu günlerimi aratma. Çünkü beterin beteri var. Sıra bana gelmediyse hala bir gölgen varsa yine buluşacağız. O buluşacağımız ana kadar unutma. Dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşa. Allah Allah. Bendeniz gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: geliyor.
1: Dokovo'nun katkılarıyla Gölgesizler'le sona erdi.
2: Var var hepsi Dokovo'da var.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler bir

0: tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim,

0: Radyo 7 akıllı uygulamamız güncellendi. Yepyeni arayüzüyle
1: çok daha hızlı
0: ve geniş içeriğiyle
1: çok daha zengin.
0: Radyo 7 uygulamasını ücretsiz hemen indir, anında ve kesintisiz olarak dinle. Radyo 7.
2: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filin'in sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi!

0: Radyo 7 Haber.
1: Kıbrıs Türk'ünün varoluş mücadelesini taçlandıran ve adaya huzur getiren Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen tarihi Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 52 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını mücadelesinde yalnız bırakmayacağını söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında suç örgütleriyle irtibatlı oldukları belirlenen ve aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 50 şüpheliye yönelik 12 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldığını bildirdi. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Oğuzhan Uğur'un da aralarında olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. YKS sonuçlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı sonuçları öğrenmek için 22 Temmuz'u bekliyor. Sonuçların ilanıyla birlikte yüksek öğretim kurumları ve kontenjan kılavuzu da yayınlanacak. Adaylar kılavuza göre üniversite tercihlerini yapabilecek. Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda tarihin en yüksek günlük yolcu ve uçuş sayısına dün ulaşıldı. Dün 171.460 yolcu havalimanında ağırlanırken 910 olabilecek.

0: çalışması söz konusu sürücülerin dikkatine. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı, Avrupa'ya geçişler açık. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Anadolu'ya geçişlerde yoğun akıcı bir trafik var, Avrupa'ya geçişlerde akıcı ilerliyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.171 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.18, euro 53.93. Gram altın 6.090 lira. Brent petrolün varil fiyatı 86.94 dolar.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.

2026 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde İspanya ile Arjantin kozlarını paylaştı. Büyük mücadeleye sahne olan maçta İspanya rakibini 1-0 mağlup etti ve Dünya Kupası'nda şampiyon oldu. Türk sporu, atletizm, masa tenisi ve güreş branşlarında uluslararası arenada göğsümüzü kabarttı. İtalya, Portekiz ve Macaristan'da düzenlenen şampiyonalarda milli sporcularımız kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalarla kürsüye damga vurdu.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Tanıştıralım, Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada. Sardalya, Dardanel'den. Pilot
2: Garaj Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.

0: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
2: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzul uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Pilot garaj oto ekspertiz.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tami de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Reklam.

0: Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya,
6: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
7: Böyle bir dünya var.
8: Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
9: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var. Umran Oto
11: Ekspertiz. iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
12: Bir reklam.
13: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç kesilmiyor. 31 Temmuz'a kadar MTV ödemelerinizi maksimum kartınızla ücretsiz ve faizsiz 3 aya varan taksit seçenekleriyle yapın. Avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve maksimum.com.tr'de.
0: Reklam.

Efendim sevgiler, saygılar, şükür kavuştuk. Aşkın yayın hali Ebru'lu, aşkın sesi. Evet, şu an Radyo 7'de sizlerle şu güzel saatleri renk cümbüş Ebru'lu'ya beraber boyayalım. Hoş geldiniz ve aşk olun.

0: Anladım ki senin yüreğin taş, Rabbim yüreği taşlaşmışlardan bizleri hep ama hep her zaman uzak eylesin sevgili Can Bağları. Öyle ya, birbirini seven, böyle değer verdiğini bilen, bildiren kişiler kıymetlerini biliyorsa birbirlerinin daha ne olsun? Hayatın en güzel, en önemli aşaması, en zorunu başarmış oluyorlar zaten. Nurettin Reşber'le devam ediyoruz Radyo 7'de. İçimdeki ateş.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

0: ama.
1: Sevgi deyince bir kere yalan yanında olmamalı. Sevgi bambaşka, güzel ve özel. Yani yüreğini vermeli insan. Öyle gönülden yüreğini veremiyorsa zaten geçmişler olsun. Aslında her konuda öyle olmalı.

verdiğiniz söze, verdiğiniz kadar alacağınız bu dünyadan, yani ektiğimiz kadar biçeceğimiz ama sadece yürekten verdiğimiz kadar. Evet, o yüzden ne eksik ne fazla, sadece hak ettiğimiz kadar. O yüzden yüreğini vermeli insan.

dedirtmesin. Sevginin sonu her zaman için güzel olsun. Çünkü sevgi nereye koyarsanız koyun, nereye yerleştirirseniz yerleştirin, oraya muhakkak güzellik, iyilik, mutluluk, hoşluk getirecektir. Bir zariflik, bir zarafet getirecektir efendim. Ve şöyle bir Davut Güloğlu'yla devam edelim. Radyo 7'mizde Aşkın Yayını Ali Ebru'lu'da.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek.
1: Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız.
4: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi kapanış öncesinde 14.171 puan seviyesinde. Amerikan doları 47.18, euro 53.89. Gram altın 6.069 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.46 dolar.
2: Halkbank'ın

0: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
1: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi,
2: bir adım önde. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye.

0: bağlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Türkiye'de bir milli maç sadece tek bir salonda mı oynanır? Vodafone 5G teknolojimizle Trabzon'dan Van'a, İstanbul'dan İzmir'e, Türkiye'nin dört bir yanındaki gerçek taraftarların sesini, görüntüsünü ve desteğini hologram teknolojisiyle sahaya taşıdık. Türkiye Kadın Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Filenin Sultanlarına Voleybol Milletler Ligi'nde bizden tam destek. Haydi yeni

0: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.

0: şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

Evet, sevdiğinizden ayrı geçen her gün, her saat. Evet, gerçekten yani yok sayılabilir. Öylesine yoğun duygulardır. Öyle güzel duygular yaşayanlara da Rabbim baki kılsın inşallah diyelim ve bambaşka bir güzel şarkıya daha geçelim Radyo 7'de. Sevenler, sevilenler.

uzaklaşmak gerekir sevgili can bağları. Niçin? Yakınlaşmak için. Bazen de hatırlamak gerekir. Hatırlanmak için. Bazen ağlamak gerekir. Açılmak, ferahlamak için. Bazen anmak gerekir, anılmak için. Bazen de susmak gerekir. Ne için? Duymak için. Aşk olan.

Canıcağızım, mevsimler geliyor geçiyor, yazlar kışlar değil mi? Yaz geçmiş, kış geçmiş, kaç kış hem de kaç yaz. Can eskimiş, ruh eskimiş, akıp giden zaman ömrün evet bahanesiymiş. Uzun uzun yaşamak değil, doya doya yaşamak en güzeliymiş. Aşk alan.

herkesi sev ama pek azına güven. Seni sevmeyenlerin karşısına kin ile değil, keskin zekan ile çık. Hakiki bir dostun olursa onun hayatını kendi hayatın gibi savun ve unutma. Sevmek ölmekle başlar. Aşk ola.

0: Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
2: MTV ödemelerinde faizsiz 3 taksit fırsatıyla maksimumluların hızı hiç

0: avantajlardan anında yararlanın. Detaylı bilgi İşcep ve Maximum.com.tr'de.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Protein, kalsiyum, B12, omega 3. Sardalya, Dardanel'den. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Tanıştıralım. Süper Besin Dardanel Sardalya. Evde, ofiste, sen neredeysen orada.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Konfor, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
6: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK. Böyle bir
7: dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimiz

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: yetmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun. Expertise Dino Bile. Garanti BBVA. Çiftçiler işlerini bankada değil tarlada çözüyor. Nasıl mı? Mobilden hallediyor.
1: Çiftçiler ihtiyaç duyduğu finansman için Mobilden Tarım Kredisi'ne kolayca başvuruyor. İşine odaklanıyor. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
2: Bir reklam.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
4: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 9 kişinin savcılıktaki ifade işlemleri bitti. Uğur tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait kuru yük gemisini füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hamas'ın yeni lideri olarak Halil el-Hayya'nın seçildiği açıklandı. Hamas, Yahya Sinvar'ın 2024'te şehit edilmesinin ardından bugüne kadar Şura Meclisi tarafından yürütülüyordu. CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet gözaltına alındı. Terörsüz Türkiye sürecinde gözler yasal düzenlemede, bu konuda yeni haftada yeni adımların atılması bekleniyor.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
1: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri, Kumluca-Kemer Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Ateşkesin sona ermesi ve stoklardaki sert düşüş benzin fiyatlarını 22 Mayıs sonrasındaki en yüksek seviyeye taşıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılıyor. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve üretim dengeleri gözetilerek sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler başladı. Hükümetin hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Başarılı ve erdemli nesiller yetiştiren İstanbul Bilim Koleji bilgilendiriyor.
1: Çin ve Hindistan gibi ülkelerde insanlar çiçek hastalığı geçiren kişilerin yarasından alınan kabukları sağlıklı kişilere vererek hafif hastalık geçirip bağışıklık kazandıklarını fark etmişti. Bu uygulama varyolasyon olarak adlandırılır. 1700'lerde Osmanlı'da da varyolasyon uygulanıyordu. Bu uygulama Türkler üzerinden Avrupa'ya geçmiştir. İngiliz Edward Jenner isimli doktor 1789 yılında fark etmişti. Bu uygulama

0: şarkı sana gelecek, sana gelecek.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.

0: konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de. Pilot Garaj
1: Şoto Ekspertiz. Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir reklam.
2: Bir ömre eşlik edecek sarı fışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Reklam.
4: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor.

ve şöyle gördüğüm kadarıyla Emin Bey Serkan Bey'e armağan ediyor ve Hasan Bey'e ve Hakan Bey'e armağan ediyor. İyi çalışmalar, kolay gelsin efendim, beraberce çalışıyoruz demişler. Hayırlı vazifeler diliyorum. Selçuk Balcı'dan bir eser demişler ki ben de hemen hazırladım. Beni düşünmedin mi o güzel yorumunu? Hemen şöyle dinletelim istiyorum. Gördüğüm kadarıyla sevgili Ela ve Şeyma için armağan ediyor sıradaki eseri. Selam olsun, sevgiler, saygılar ve Selçuk Balcı Radyo'ya.

sevgili Esra. Rabbim herkesi sevincini de üzüntüsünü de gönül rahatlığıyla paylaşabileceği insanlara denk getirsin. Amin. Kendini harap etmeden anlaşılmak ne büyük nimettir kim bilir demiş. Hayırlı yayınlar. Allah'a emanet olun sevgili Esra'm. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük bir nimet. Selam olsun Düzce'den Belgin. Yine aldım çayımı elime. Oturdum sevdiğimin hayalini karşıma aldım. Radyoya dideyim. Bir şarkı da bana gelsin mi demiş Fener Hanım. Emrah ve Belgin için. Gelsin efendim ne demek? Hemen gönderiyorum. Hatta Antalya'dan bir dinleyicimize de bu güzel şarkıyı şöyle bir armağan edelim. Canı çok sıkılmış çünkü. İnşallah ferahlık verir.

Canım çok sıkılıyor. Bana bir şeyler anlat anlat. İçim içimden geçiyor.

Hadi bir şeyler söyle, çocuk gözlerim dolsun. İçinden git diyorsun, duyuyorum gülüm, gideceğim.

İçimde ölen biri var, içimizde ne kadar çok ölü var aslında. Hep bu geliyor aklıma bu şarkıyı dinleyince. Şimdi devam edelim yine güzel mesajlarınızla. Radyo 7'de Aşkın Yayın Hali Ebru'de Aşkın Sesi, ben Deniz Venhar Sağroğlu. Merhaba Venhar Hanım demiş Sultan Gazi'den Coşkun Şekerli. Sizin için hemen gönderiyorum bu güzel düeti. Sizleri seviyoruz demiş. Rabbim layık kılsın, çok teşekkürler efendim. Ve Antalya'dan Ahmet, o da sıradaki güzel eseri tüm sevdiklerine armağan ediyor.

0: ilk sesini.
1: Özür beylesin heyecan. Bugün de varlığını hiçe sayanlar gün gelecek, gün gelir ya da öyle diyelim, gölgeni bile arayacaklar, tırım tırım arayacaklar aşk ola.

0: yakıştıran gümüş suyu halının katkılarıyla her telde Nebruli devam edecek. Hangi halı değil, hangi gümüş suyu?
1: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her charm başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak.
2: Reklam.

0: ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHA İnsani Yardım Vakfı.
5: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
5: Dünya Katılım var.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlam.

Aziz. Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim.

0: Sertünsüz.
1: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir Kompen. 30 yıllık kalite Kompen.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 385 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisiyle.

0: bir reklam.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Reklam.
3: Radyo 7. Evinizin havasını değiştiren gümüş suyu halının katkılarıyla Hertel'den Ebruli'ye devam ediyor. Hangi halı değil hangi gümüş suyu?
4: Burası Radyo 7. Hayata müzik.

güzel bu şarkıdır. Radyo 7'de Aşkın Yayın Aile Ebru'lide bu güzelliği beraber dinledik keyiflice. Ve şimdi bambaşka bir güzel esere hemen geçiyoruz. Uyanma vakti geldiyse bir uyandıran olur elbette. Kimine huzur, evet kimine Hızır, kimine uçan kuş, kimine biten ot, kimine açan çiçek, kimine akan su, kimine de dilsiz dal taş. Uyanma vakti geldiğinde hiç fark etmez. Aşk olan.

sevgili Dolunay, senin için hemen şöyle Mustafa Ceceli'nin bu güzel eserini gönderdim. Dolunay ve tüm sevdikleri için ve sevgili Suna. Suna Hanım'a sevgiler, saygılar. O da Hiray Zerduş'tan bir eser demiş. Ben de en güzellerinden biri, özellikle son günlerdeki Dokunsalar Ağlarımı şöyle bir hazırladım, dinlemeye başladık efendim. Tokat'tan selamlar diyen kardeşimiz, çok sevdiğim sevgili eşim, şu an okul gezisinde olan yakışıklı oğluma armağan etmek istiyorum demiş. Hemen Tokat'ımıza da selamlarımızı iletelim ve Hiray Zerduş'u gönderelim.

Zaten kuş kadar canı var. Ne güzel bir şarkıdır. Onur Akın ve Nar Çiçeği'mi dinledik büyük bir keyifle ve artık huzurlarınızdan ayrılma vakti gelmiş sevgili Can Bağları. Ben Hanım iyi günler dilemiş. Teşekkür ediyorum efendim. Tekirdağ Kapaklı'dan Mustafa öğretmen. Can Bağım eşim ile yürüyüş yapıyoruz demiş ve sizi keyifle dinliyoruz. Canım eşim Mihriye armağan ediyorum. Aşk ola cemalimiz nur ola. Bugünlük bizden bu kadar. En önemlisi ve en güzeli sırrın sahibine emanet. Hoşçakalın.

0: sağlıkta ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Bir yudum alanlar bile neler söylüyor bak dinle. Gelmiş geçmiş en iyi
2: Füsti Şeftali budur.
3: Yeni Füsti Şeftali, ilk yudumda budur diyeceksin.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
5: Bir gram altını bile kapınıza getiren

0: Taksi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Pilot Garaj
1: Oto Ekspertiz. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
2: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
1: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
2: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipgov.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipgov.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
3: Reklam.

0: Radyo 7 Haber.
1: Bahis çetelerinin gözü dev finaldeydi. Dünya şampiyonunun belirlendiği maçtan 50 milyar dolarlık vurgun hedefliyorlardı ancak polis heveslerini kursaklarında bıraktı. 6 binden fazla banka hesabına bloke konuldu. 23 şüpheliden 16'sı gözaltına alındı. Bu aralar herkesin gündeminde uzun boylu dev çekirgeler var. Balkonlara, pencerelere, hatta evlerin içine kadar girdiler. Boyutları antenleriyle birlikte 20 santimetreyi buluyor. Mega kentteki ani popülasyon artışı sıcak havanın yanı sıra Trakya'daki hasat dönemine bağlanıyor. Mutlu başlayan gezi gözyaşlarıyla sona erdi. Samsun'un Çarşamba ilçesinde denize açılan tekne rüzgar nedeniyle alabora oldu. Aynı aileden 6 kişi denize düştü. 3'ü kurtarıldı, 3 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Savaşın ateşi dinmiyor, bombalar peş peşe patladı, füzeler ard arda ateşlendi. Amerika ve İran karşılıklı saldırılarını sürdürürken bölgede tansiyon düşmüyor, Türkiye ise çözüm diplomaside diyerek taraflara çağrı yaptı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününü 14.171 puan seviyesinden tamamladı. Amerikan doları 47.18, Euro 53.88. Gram altın 6.088 lira, Brent petrolün varil fiyatı 86.57 dolar.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: İstanbul genelinde trafik durumuna baktığımızda yoğunluk oranı %60. TEM Dudullu Çamlıca Gişeler yönünde Ortaşehir'de araç arızası var. D100 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu yönünde sol şeritte araç arızası söz konusu. Bölge yoğun, sürücülerin dikkatini. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde diğer istikametinde yoğun olduğunu görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise sürücüler Avrupa'ya geçişlerde tercih edebilir. Anadolu'ya geçişlerde ise yine yoğunluk yaşanıyor.
1: Arvento yol durumunu sundu. Türkiye'nin lider araç takip sistemi. Arvento. Burası Radyo 7.

Gazze'de elektrik ve internet kesintilerine rağmen Filistinliler Dünya Kupası finalini kamusal alanlarda izledi. İspanya'nın şampiyonluğu Filistin'e verdiği destek nedeniyle alkış ve tezahüratlarla kutlandı. Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakibi belli oldu. Siyah beyazlar 3. tura yükselmesi halinde Tromso-Hradec-Kralova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Yasa dışı bahis nedeniyle futbol kulüplerinin 19 yöneticisi gözaltına alınmıştı. 17 yönetici emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

0: Metro Pratik.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Kastamonu, Ardahan...

0: Koçak'ta festival şimdi başlıyor. Yeni Festi koleksiyonunda her çağın başka bir stil, her kombin başka bir sen. Festi dünyasında yıldız sensin. Koçak'ta başka. Koçak. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Yollar bitmek bilmiyor mu? Hotline. İstediğin enerji olsun.
3: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
4: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Böyle bir dünya var.
6: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimiz

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız.
1: Ateşkesin sona ermesi ve stoklardaki sert düşüş benzin fiyatlarını 22 Mayıs sonrasındaki en yüksek seviyeye taşıdı. Akaryakıt ürünlerinden motorunun litre fiyatına 1,12 lira seviyesinde zam yapılıyor. İş gücü piyasasının ihtiyaçları ve üretim dengeleri gözetilerek sektörel ve bölgesel asgari ücret modeli üzerinde değerlendirmeler başladı. Hükümetin hedefleri arasında çalışanların alım gücünün korunması, istihdamın artırılması ve işletmelerin rekabet gücünün desteklenmesi yer alıyor.
0: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
2: Reklam.
3: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
4: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
3: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank. Daima seninle.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
1: Size Fuzuli uyar.
0: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com

0: Bir şey diyeceğim. Alo, duyuyor musun? Pencereyi kapa, pencereyi. Oh be, ne diyordum? Heh, sen de benim gibi sessizliği seviyorsan beni dinlesen, taktır bir kompen. 30 yıllık kalite kompen. Pencereni değiştir, havan değişsin. Kompen.
1: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
2: var. Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi lassa.com.tr'de.
3: Sağlam

0: daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
4: Reklam.

0: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen

0: ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Kaş, Bodrum, Çeşme. Yaz tatili yolları sizi bekliyor. Tabii hayalinizdeki Chery'yle. Yepyeni Chery Tiggo 7 Comfort, lansmana özel, MTV ve tescil işlemleri hariç 1 milyon 999 bin TL fiyatıyla şimdi Türkiye'de. Detaylar Chery.com.tr'de. Chery.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

Belki, belki çok uzaklardasın. Lakin bir o kadar da yakınlardasınız. Yüreğimdesin, derindesin yani. Böyle güz vakti çiçeğe durmaya endişeli, ince bir gül dalısın en derinde. Penceremdeki vapurun yazması kara, senin hasretinse içimde ömürlük yara. Benim canım ciğerim, iki gözümün çiçeği, nasıl diyeyim sana? Bir o kadar, o kadar işte, o kadar.

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

Bazı akşamları insanın tek istediği şey biraz durabilmek, günün telaşını kapının dışarısında bırakmak, sevdiği şarkılara sığınmak. Nerede dinliyorsan, evinde, yolda ya da işinin başında, hepiniz Radyo 7'ye hoş geldiniz. Bu akşam hayatın içinden geçen şarkılarla birlikte olacağız. Murat Çetin'le Kum Saati başladı.

Bazen bir şarkının ilk notası bütün günün yorgunluğunu alır sevgili dinleyenler. Belki çayınızdan şu anda ilk yudumunuzu aldınız. Belki de direksiyonda uzun bir yolunuz var. Bu gece aynı şarkılarda buluştuğumuza göre yol arkadaşlığımız başlamış demektir.

Hayat hepimizi farklı yerlere savuruyor ama akşam olunca aynı frekansta buluşabiliyoruz. Belki de Radyo 7'nin en güzel yanı bu. Hiç tanışmadan birbirimize iyi gelebilmek. Evet, Volkan Konak bizlerle birlikte dertliyim, kederliyim diyor. Dertli olan tüm dinleyenlerimize armağan olsun.

Bugün nasıl geçti bilmiyorum ama umarım önümüzdeki birkaç şarkı günün yükünü biraz olsun hafifletir. Çünkü bazen insanın ihtiyacı olan tek şey kendini anlatan şarkılardır. Bugün istemiş olduğunuz şarkılara yer vermek istiyorum. Kalbinizden, ruhunuzdan geçen o en güzel şarkıyı bizlere iletin, olur mu? Evet, WhatsApp hattımızı aktaralım. 0507 977 0101. İstemiş olduğunuz şarkıları hiç vakit kaybetmeden bizlere iletebilirsiniz. Burası Radyo 7, Murat Çetin'le Kum Saati sizlere eşlik etmeye devam ediyor.

0: Belki de evde son işi bitiriyorsun. Belki gece mesain devam ediyor. Belki de uzun bir yolun daha var. Nerede olursanız olun, bu akşamınızı bizimle paylaştığınız için yayınımız çok daha anlamlı olacaktır. Funda Arar bizlerle birlikte benim için üzülme diyor.
1: Burası Radyo 7.

0: Hiçbir yere ayrılma. Birazdan Radyo 7'de sıradaki şarkı senin için.
1: Kolici.com'un sunduğu Murat Çetin'le Kum Saati devam edecek. Kolici.com.
2: Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sunar. Ekspertizse
3: Dynobil'e. Sayın sürücüler, lütfen yol notlarınıza ekleyin. Samsun-Ankara yolunun 22 ila 25. kilometreleri, Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 2 ila 4. kilometreleri, Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13 ila 15. kilometreleri arasında yol yapım çalışması mevcut. İyi yolculuklar diliyoruz. Ekspertizse
2: Dynobil'e. Doğru karar ustası Dynobil Oto Ekspertiz sundu.
3: Reklam.

Bazı akşamlar güçlü görünmeye çalışmaktan yorulur insan, öyle değil mi? İşte tam da o anlarda böyle güzel müzikler imdadınıza yetişir. İstemiş olduğunuz şarkılara kulak verme vakti İzmir Bornova'dan Ahmet Bey. Evet, Yıldız Tilbe'ye Dağıldım Biraz şarkısını üniversite yıllarıma ve Bornova'daki eski dostlarıma armağan etmek istiyorum diyor. Hiç vakit kaybetmeden Yıldız Tilbe'yi sizlere ulaştıralım. Hemen ardından Erzurum Palandöken'den Ayşe Hanım, nöbetteki tüm sağlık çalışanlarına gelsin. Erdoğan Şimşek'ten Gülüşünü Sevdiğim Yarı istiyorum diyor. Tüm yarlara da armağan olsun.

Akşamın bu saatlerinde insan kendini yormayan sesleri seçiyor, öyle değil mi? Bir şarkı, bir doz sohbeti, bir radyo. Eğer bu akşam sizlere iyi gelen seslerden biri olabiliyorsak, işte bütün emeğimiz buna değer. Kibariye bizlerle birlikte günün şu vaktinde yollarda seyir halinde olup bizlere kulak veren dinleyenlerimiz var. Hayırlı yolculuklar sizlere.

0: Trabzon Sürmene'den Mehmet Bey, çayımı yudumlarken sizleri dinliyorum. Kibari Konuşsana şarkısını rica etmiş bizlerden. Hemen ardından Antalya Alanya'dan Zeynep Hanım, tatildeki en yakın arkadaşım Burcu'ya armağan olsun. Selami Şahin, benim için öldün artık diyor. Çok seviyor arkadaşım demiş, çalar mısınız?
1: Bir yalandır benim için öldün artık.

0: Evet, gurbette olanlar var. Dünyanın bir ucunda olanlar var. Ailesinin yanına gelemeyenler var. Hayat ya, her şey istediğimiz gibi olmuyor değil mi? Özlem, hasretlik daha da çok böyle derinden acıtıyor. Memleketine hasret olan, sevdiklerine kavuşamayan, hayat mücadelesi veren gurbetçilerimize de bu güzel eseri armağan edelim, olur mu?
1: Burası Radyo Yeni.

Rabbim her birinizi mutlu ve huzurlu eylesin inşallah. Evet, Eskişehir'den Can. Sınavlara çalışırken bana moral veren Yasemin Yıldız, aşkımıza ağladım türküsünü istiyorum demişsiniz. Hemen ulaştırdık Fatma Hanım. Nilüfer'den bizlere ulaşıyor. Torunum Çınar'a ve tüm Nilüfer halkına sevgilerle. Özcan Deniz, kayboldum çalar mısınız diyor tabii ki. Gaziantep Şahin Bey'den adaşım Murat var diye dönüşü yolda olan tüm şoför arkadaşlarıma armağan etmek istiyorum. Özlem Çelik, vay vay, gelir mi? Tabii ki gelir.

0: bir kere de dön.
1: Ne güzel bir şey, aynı şarkıyı dinlerken herkesin aklında bambaşka bir hikaye geçiyor. Belki de müziğin en büyük gücü bu. Herkes kendi cümlesini kurduruyor ister istemez. Konya'dan sevgili Mustafa Bey, babamla dükkanda birlikte sizleri dinliyoruz. Tepo ve Seko'dan bir şarkı rica ediyorum demişsiniz. Evet, Sibel Hanım Balıkesir Ayvalık'a sevgiler. Denizi izlerken bu şarkıyı dinlemek harika olacak. Derya Bedavacı Yok Öyle Bir Dünya şarkısını istiyorum. Ayvalık halkına da armağan olsun demişsiniz.

Allah hak etmeyenler her şeyi alıyor, öyle değil mi? Derya bedavacı ne kadar dese de yok öyle bir dünya. Vallahi var öyle bir dünya. Evet, Radyo 7'deyiz. İstemiş olduğunuz şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. Radyolarını yeni açanlar, aramıza yeni katılanlar, sizler de istemiş olduğunuz şarkıları dinlemek isterseniz WhatsApp hattımızdan bizlere istemiş olduğunuz şarkıları iletebilirsiniz. 0507 977 0101 WhatsApp hattımız. Adana'dan Kerem'in istemiş olduğu güzel şarkıyla devam ediyoruz. Balkonda çay içen aileme ve tüm Seyhanlılara gelsin diyor Gökhan Atay bizlerle.

Nereden bileceksiniz? Bilemeyiz tabii ki, öyle değil mi? Belki bugün kimse sizi alkışlamadı, kimse elinize sağlık demedi ama yine de sofrayı kurdunuz, direksiyonu çevirdiniz, mesainizi tamamladınız, ailenize yetiştiniz. Hayat çoğu zaman böyle görünmeyen emeklerle güzelleşiyor. Bu şarkıda o sessiz emeğin üzerine gelsin o zaman. Nurettin Reçber bizlerle birlikte, içimdeki ateş diyor.

Evet, Diyarbakır'dan Hasan'ın istemiş olduğu Zara şarkısına kulak verdik. Gece nöbetinde çalışan tüm güvenlik görevlisi arkadaşlara armağan olsun demiş. Sonrasında Burcu Muğla'dan bizlere ulaşıyor. İş çıkışı trafiğinde kalan herkese sabırlar diliyorum. Orhan Gencebay'dan Sevme Bensiz şarkısı gelir mi abi diyor. Tabii ki gelir. Ankara'dan Serkan Çankaya sevgiler selamlar. Mesaiye kaldığımız çalışma arkadaşım Hakan'a armağan etmek istiyorum. Suray İskenderli Seni Düşünüyorum şarkısı bizim için çok önemli. Çalarsanız mutlu edersiniz demişsiniz. Kolay gelsin.

0: Bugün belki çok yoruldun ama farkında olmadan birinin yükünü hafiflettin. Bir müşteriye gülümsedin, bir arkadaşına yardım ettin. En önemlisi ailen için uğraştın. İnsan bazen en büyük iyiliği fark etmeden yapıyor. Radyo 7'deyiz. Murat Çetin'le Kum Saati bu güzel akşamda sizlere eşlik etmeye devam ediyor.
1: Öyle bir ağırlık var

Şanlıurfa'dan Melek Hanım, Sezen Aksu'dan istemiş olduğunuz şarkıyı dinledik. Canım ablama gelsin demişsiniz. Evet, Kayseri'den sevgili Emre Erciyes eteklerinden tüm Türkiye'ye selamlar. Eşime armağan etmek istiyorum. Hakan Altun çalar mısınız? Tabii ki çalarız. Bugün sizin gününüz, istemiş olduğunuz şarkıları dinleme günü. Denizli'den Özlem Hanım, kahve molası verdik. Zerrin Özer'den bir şarkı istiyorum ki öyle bir şarkı ki çal demişsiniz. Hakan Altun'un hemen ardından gelecek, merak etmeyin.

gece bir selamdı demir kapıların arkasındaki yüreklere ve o kapıların önünden hiç umudunu eksik etmeden dönüp giden annelere, babalara, eşlere, evlatlara. Özlemek sadece uzak kalmak değildir, öyle değil mi? Özlemek her telefon sesinde irkilmek, her görüş günü bayram gibi beklemektir. Rabbim hasret çeken herkese kavuşmayı nasip etsin. Fatih Kısaparmak'tan geliyor Dardayım Usta. Bu güzel eser de sizlere armağan olsun.

Dardayım usta, dardayım. Senelerdir buradayım. Altı adım, dört duvardayım. Ben ki gurbetim kendime, kendimden firardayım. Ah usta, mektup bekler gibi umut etmektir yaşamak burada. Uzaktan uzağa bir martı sesi alır götürür beni çocukluğuma. Ve yazdığım şiirler durur kirli, yorgun duvarlarda. Güneşe hasret gözlerimin değdiği her yerde artık o var be usta.

yaşlandım be usta. Saçım da siyah kalmadı. Giderek daha çok benziyorum babama. Anamı daha çok özlüyorum. Ve çocukluğumu ve ilk gençliğimi ve kırılan düşlerimi. Her sabah sırt ağrısıyla uyanıyorum burada. Taşı sıksa suyunu çıkaran o adam ben değilim artık. Şimdi mevsim sonbahar, vakit ikindi. Bir zamanlar ben de delikanlıydım oysa. Hayaller kurardım gelecek için. Sevdamıza dair şarkılar söylerdim. Anneme bir gelin getirecektim. Tıpkı ona benzeyen. Bir varmış, bir yokmuşçasına. Maziye dalınca inan ki çok yanıyorum. Ve artık ne zaman bir eski türkü duysam salya sümük ağlıyorum. Şimdi ağrıma gidiyor voltalarda dinlenmek. Merdiveni böyle çıkmak zoruma gidiyor. Ve her gece öksürerek uyanmak.

Evet, geldik programın sonuna. Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyenler. Ömrümüzün vadesi dolmazsa yarın inşallah tekrardan huzurlarınızda olacağız. Ola ki vademiz dolar, huzurlarınıza çıkamazsak haklarınızı helal edin. Benden yana herkese hakkım helaldir. Rahmetli Müslüm Gürses bizlerle birlikte mutlu, huzurlu, keyif dolu bir akşam, güzel bir yarın diliyorum. Murat Çetin'le Kum Saati huzurlarınızdan ayrılıyor. Hoşçakalın.

0: Özlediklerimiz, dinlemeye doyamadıklarımız, yeni keşfettiklerimiz. Bu şarkılar sizin için. Kaan'la Geceye Ses Ver başlıyor.
1: Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'den, yepyeni bir haftadan, Kaan'la Geceye Ses Ver'den bize kulak veren tüm dinleyenlerimize güzel, keyifli bir gece dilekleriyle başlıyoruz.

Yandım, yandım, yandım Allah'ım. Sadece mecaz anlamda değil, gerçek anlamda da kullanılıyor bugünlerde İstanbul'da. Malum ılıman bir kuşaktayız. Geçen yazda çok sıcaktı, bu yazda çok sıcak. Bugünlerde İstanbul'da herkes bunu konuşuyor. Ama Temmuz ayı da gerçekten tam yaz ayı. Derler ya deniz havası, tatil havası diye. Şehir biraz sakin, oradan biraz kurtarıyor. Sizin hafta sonunuz nasıl geçti? Güzel değerlendirdiniz mi? Tüm çalışanlara da, yollarda bize kulak verenlere de selamlarımızı gönderelim.

sabırlı olabilen. Programımıza başladık, harika şarkılar duydunuz ve devamı da gelecek. Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de bu gecede kısa mesajlarınızla WhatsApp üzerinden programımıza ulaşabileceksiniz. İstiyorum ki bu gecede yeni dinleyenlerimizle tanışalım ya da mesaj göndermiş ama mesajı okunmamış olan, bize biraz dargın olan kardeşlerimizin mesajlarını okuyalım. Birazdan numaramı hatırlatacağım.

herhalde hepimiz hayatımızda en az bir kere yapmışızdır. Böyle sinirlendiğimizde, gerildiğimizde bize gelen mesajı okumadan silmek. Yapmayan var mı bu kadar?

Sen de Radyo Hediye ses ver ve bize mesaj gönder. WhatsApp hattımız 0507 977 0101.

Sevgimiz karşılık bulmadı, aldatıldık, dolandırıldık, kıymetimiz bilinmedi, hak ettiğimiz halde hakkımız verilmedi. Bu listeyi uzatabiliriz uzatabildiğimiz kadar. Hem kendimize kızabiliriz hem de herkese. Peki bize bir faydası var mı? Hiçbir faydası yok. Döner dururuz o daire içinde ve çıkamayız, hayatımıza devam edemeyiz, öyle değil mi? Bunu yapmamak lazım. İnanın böyle olsa bile birkaç kişinin dışında kimsenin umrunda olmayız. Dünya akar durur kendi telaşı içinde. Bizse hem kendimizi hem de başkalarına kızmakla o değerli vaktimizi, değerli sermayemizi heba etmiş oluruz. O noktada çok fazla durmamak lazım, harekete geçmek lazım. Hangimiz?

Bana sorarsanız güldüğü zaman ve sevdiği zaman hiçbir insan istese de çirkin kalamaz. Mersin'den Serpil, Radyo 7 dinlemek bir ayrıcalık. Sıradaki parçayı tüm dinleyenlere armağan ediyorum. Allah'a emanet olun demiş. Siz de öyle benim canım dinleyenlerim. Ne kadar güzel mesajlar gönderiyorsunuz. Ankara'dan Saadet, bugün eşimle tanışma yıl dönümümüz 11 yıl oldu. Eşim Mesut Demirhan'ı çok sevdiğimi, çok mutlu olduğumu, iyi ki onunla tanıştığımı söyler misiniz, söylemez miyiz? Saadet ve Mesut, nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz Radyo 7 ailesi olarak ve bugün özel günü kutlayan tüm dostlarımıza armağan ediyoruz.

Bana sorarsanız iyi niyetli, merhametli, çok seven, çok sabırlı, hataları çok affeden insanlar belli bir noktadan sonra öyle keskin dönüş yapıyor ki, bu şarkıda söylendiği gibi, o insan arayıp ben ölüyorum yetiş dese telefonu kapatır suratına. Benim de hayatımda böyle birkaç kişi var, biliyor musunuz? Çok büyük fedakarlıklar yaptığımız, her ne yapsa affettiğimiz, idare ettiğimiz, her şeye rağmen, tüm yalanlara rağmen yine yanında olduğumuz, kıyamadığımız, bizi o kadar öfkelendiren ve sarsan insanlar var ki, ölüyorum, yetiş, bir bardak su ver dese, o telefonu gönül rahatlığıyla onların yüzüne kapatabilirim. Hiç de vicdan azabı çekmem. Sizin hayatınızda var mı? Çabuk!

Malum yaz mevsimi hem Türkiye'de yollar hareketli hem de sıla yolu hareketli. Başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın her yerinden Temmuz-Ağustos ayında vatanına dönmek için harekete geçen gurbetçilerimiz var. Onlardan biri de Kadir Can. Gün sayıyoruz, Türkiye'ye gelmeye 7 gün kaldı demiş. Hadi bakalım hayırlısıyla kazasız belasız yolculuklar hem size hem de yola çıkan tüm gurbetçi kardeşlerimize keyifli yolculuklar. Radyo 7 ile birlikte size Erzincan'da kulak veren biricik eşim İnci Tanem Durdu Çay'a bir şarkı istiyorum diyor. Gaziantep'ten bize yazan Mehmet Çay. Birbirinden uzak olan ama birbirini çok seven, kalpleri birbiri için atan tüm dinleyenlerimize armağan ediyoruz.

bazı insanların kalbinde o kadar çok zehir var ki güzel bir şey söylemeye çalışırken bile kalpten sızan o zehir dile ulaşıyor. Yahu övüyor mu, toprağı mı gömüyor belli değil. Hani bir şarkıda vardı ya, en tatlı sözleri azarlar gibi. Bazı insanları çözemezsiniz, yani içinden gelmez güzel bir şey söylemek. Vardır sizin de çevrenizde. Şeyma Nur, ilk defa yazıyorum, sizi severek dinliyorum. Sıradaki şarkı canım aileme, babacığıma, anneciğime, canım abime ve ikizime armağan ediyorum. Onları çok seviyorum, iyi ki varlar. Hep mutlu, huzurlu olalım inşallah demiş. Ne güzel bir mesaj göndermişsiniz. Allah sevdiklerinizi bağışlasın. Kırıkkale'den Mustafa, sıradaki parça canımdan çok sevdiğim kahverengi gözlüme gelsin. Hayırlı geceler demiş, teşekkür ediyoruz. Mersin Tarsus'ta yaşayan ablam Sema'ya armağan ediyorum sıradaki şarkıyı diyor. Bursa'dan Ayşe kardeşimiz, teşekkür ediyoruz. Çelen...

Kısa ama çok anlamlı bir söz var. Yapana kadar her şey zordur derler. Yaptıktan sonra aa ne kadar kolaymış. Bir şey cesaret edebilmek, ilk adımı atabilmek asıl mesele değil mi? Kimleri unutmadık ki, o zalimleri de unuturuz ve yolumuza daha güçlü devam edebiliriz. Malatya'dan Gül programınızı severek dinliyorum. Çınar Park'ta dinliyoruz sizi. Sıradaki parçayı Kızlarım ve Görümcem'e armağan ediyorum ve size demiş teşekkür ediyoruz Malatya'ya sevgiler. Kambi ben İzmir Kemalpaşa'dan Halil Karakaya harika bir yayın yapıyorsunuz. Yılların verdiği yorgunluğun içinde mücadele eden herkese armağan ediyorum demiş. Değil mi kardeşim ne kadar zor yılların getirdiği yük. Ama onlardan kurtulmadan yolumuza hızlı devam edemeyiz değil mi? Hiçbir işimize de yaramıyor. Sırtımızda bir kambur. Taşıdık da ne oldu? Bizi yavaşlatmaktan başka ne işe yaradı? Kurtulalım bu anlamsız yükten, hafifleyelim ve geleceğe doğru daha emin adımlarla ve daha hızlı ilerleyebilelim.

0: nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, farkına bile varmadan. Nasıl etmeliydi ağlayabilmeli, ayıpsız, aşikare, yağmur misali. Neylersin, alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: İzmir Karşıyaka'dan Filiz, eşine, çocuklarına, gelinine ve yeğenlerine sıradaki parçayı armağan ediyor, teşekkür ediyoruz. Orhan Akbıyık, İstanbul, Giresun İlhan Özdemir Devlet Hastanesi acilinde nöbetçi olan eşim Emine Akbıyık'a ve mesai arkadaşlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum diyor. Bu vesileyle biz de tüm sağlıkçılarımıza armağan edelim. Özverili çalışmalarından dolayı ayrıca onları tebrik edelim. Sağ olsunlar, var olsunlar, eksik olmasınlar. Eşimle memleketim Kırıkkale'ye gidiyoruz, yoldayız. Sıradaki şarkı bize ve tüm dinleyenlere gelsin diyor Emine Önder gönderdiği mesajda.

Derler ya, bu da ne rüzgarlar gördü. Kıymetli kardeşim selam, yollardayız. Tüm şoförler için gönlünden ne geliyorsa. Seni seviyoruz Murat, Mercan ve Faruk Evgen. Sonsuz selam demiş ve aleyküm selam. Değerli kaptanlarımız, biz de sizleri çok seviyoruz. Yollarda bize kulak veren tüm dostlarımıza da armağan ederim. Çorlu'dan selamlar. Göktenur ben. Biricik eşim, hayatımın anlamı Harun Akkurt için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum demiş. Memnuniyetle Kibariye'nin hemen ardından Nurettin Rençmel'le devam edecek yayınımız. Aşina olduğumuz bir eser.

Hayatta bazen çok sarsılırız. Kendimizi çok yalnız, çaresiz hissederiz. Ve en küçük bir umut gördüğümüzde o umudu veren insana çok fazla şey yükleriz. Ama belki o insan bizim yüklerimizi kabul etmeyecek noktadayız. Ama biz muhtacız ya, o desteğe ihtiyacımız var ya. Sonra beklentilerimiz karşılanmadığı zaman da o insanı suçlamaya başlarız. Bu da çok sağlıklı ve doğru değil, değil mi? Bize söz vereni aslında sorumlu tutmamız lazım. Konya'dan Ayşe, Ereğli'de bulunan canım abim Hakan'a bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Yayınınızı severek dinliyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Yine Konya'dayız. Saliha, Ereğli'de bulunan oğluma bir şarkı armağan ediyorum diyor. Memnuniyetle sizin için de çalacağız. Bakalım bir diğer mesaj ne diyor? Kimseyi kendimden önceye koymuyorum çünkü en ihmal ettiğim kişi hep benmişim. Kime çok değer verdiysek hep oradan kırılmadık mı zaten? İnsanın en çok da bu zoruna gidiyor demiş. Kayseri'den selamlar Tuğba. Ah Tuğba, ah. 3 aşağı 5 yukarı çoğumuz bunu yaşıyoruz hayatta.

Uçurum'dan yazıyor Mecit, sizden Müslüm Gürses'ten bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor. Bu gece listemizde var, biraz beklerseniz güzel bir şarkısını dinleteceğim. Bu şarkıyı torunum Cedi Aslan Biter'e armağan ediyorum diyor. Allah bağışlasın diyelim. Fatma Gül yarın doğum günüm demiş, şimdiden kutlayalım doğum gününü Fatma Gül'ün. Kocaeli'den Yunus İntizar'dan bir şarkı istiyorum. Tüm sevip de kavuşamayan hasret çekenlere armağan olsun. İntizar da var listemde ama sizi biraz bekleteceğim. Ferdi Tayfur'un ardından yine çok sevdiğimiz bir ses, minik serçemiz Sezen Aksu ve harika şarkısı Firuze. Bilmiyorum.

geçmişin muhasebesini yapa yapa DM muhasebecilere taş çıkartır olduk. Aynı zamanda geleceği imar etmeye, geleceği kurgulamaya çalışa çalışa DM mühendislere de aynı şekilde. Geçmiş gelecek derken yaşamayı unuttuk, farkında mısınız? Koşturmaktan durup bakmayı unuttuk. Aslında hayatın tam da bu olduğunu unuttuk. Durmak, bakmak. Öyle değil mi? Yavaşça yaşamak, acele etmeden. Diyorlar ya, yavaş, sakin yaşamak diye. Hatta böyle adalarda ömür 100 seneye kadar çıkabiliyormuş. Koşturmak ömrümüzden çalıyor çünkü.

Gaziantep'ten Maraşlı Bayran Dertli, can kardeşim Mahsun Yanıca ya da Yanıca sıradaki parçayı armağan ediyorum demiş. Memnuniyetle Aksaray'dan Leyla Coşkun, eşim Ramazan Coşkun için bir şarkı istiyorum demiş. Adana'dan Ercan Bülbül, 10 gündür ülkemde yokum, Nijerya'dayım. Biraz böyle kısaltıyorum mesajı. Gönül dostlarına selamlarımı gönderiyorum.

diyorum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun Ercan Bey. Sıradaki parçayı eşim Yurdal'a armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. Konya Bozkır'dan selamlar, severek dinliyoruz. Sağ olsunlar. Bursa'dan Serdar, bir sürpriz yapacağım. Yağız Alp, 8 yaşındayım. Babam sayesinde Radyo 7 hayran oldum. Babam Serdar, annem Ayşe ve teyzem Sema için bir şarkı çalabilir misin demiş kardeşim benim. Çalmaz mıyım? Sağ ol, var ol. Çok güzel bir Sibel Can şarkısıyla devam edeceğiz. Kars'tan Sefa, ağzına yüreğine sağlık, gecemize renk katıyorsun değerli abim demiş. Değerli kardeşim benim, hepsi sizin için.

0: yanında.
1: Kimseyi gözümle büyütmemeyi, onlara gereğinden fazla değer vermemeyi öğrendim 50 yaşına gelince. Çünkü ben dinlersem onlar konuşabilirler. Ben değer verirsem onlar kıymetlidirler. Ben bugün vazgeçersem onlar yarın benim hayatımda yoklar. Kimse kendini vazgeçilmez zannetmesin. Mezarlıklar kendini vazgeçilmez zanneden insanlarla dolu. Sivas'tan selamlar, iyi yayınlar, adım Ali. Sıradaki şarkı selam bekleyen çok sevdiğim canım ablam Betül'e gelsin diyor. Ben Ela Altunbaş, Kahramanmaraş'ta bizi dinlemekte olan dayı Musa Akın için Ferdi Tayfur'dan bir şarkı istiyorum. Az önce dinlettim. Sıradaki parçayı Eskişehir'den Murat'tan sizi dinleyen Dilek Hanım için. Murat'tan Dilek için çalacağız bu güzel şarkıyı. İntizar dinlemek isteyen kardeşlerimiz de vardı. Onların isteği de bu şarkıyla yerine gelmiş oluyor.

yeni şeyler öğrenmek için çok sabırlı olmamız gerekiyor. Eğer hep ben konuşursam bildiklerimi tekrar etmiş olurum. Ama dinlemeyi öğrenirsem, sabredebilirsem yeni bir şeyler duyarım. Hayatıma, kendi kütüphaneme bir şeyler katmış olabilirim ama bunun için de hakikaten sabır gerekiyor. Çünkü bir şeyler yakalayayım diye öyle anlamsız, temelsiz şeyler duyuyorsunuz ki hayatta ve onlara saçmalıyorsun diyemediğimiz için nezaketten, kibarlıktan, beyefendi o da sizin görüşünüz, ne yapalım diyorsunuz.

Türkiye'nin en güzel alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Gece Sesler devam ediyor. Son yarım saatimize girmek üzereyiz. Bu da demek oluyor ki daha fazla mesaj okuyacağız. Yollardayız. Uzun yol şoförü Sinan Efe. Sıradaki parçayı hayat arkadaşım Semra, canımın parçası oğluma armağan ediyorum diyor. Biz de size kazansız belasız yolculuklar dileyelim. Kırşehir'den selamlar. Biricik kızıma, eşime ve oğluma armağan ediyorum. İyi ki Radyo 7 diyorum demiş Sibel. Çok teşekkür ediyoruz. Biz de iyi ki siz diyorsunuz, sizlere yayın yapmaktan dolayı onurluyuz, mutluyuz. Trabzon Akçaabat'tan Ömer, eşim Sudem'e ve üzümlü kekime gelsin sıradaki şarkı demiş. Kayseri Develi'den Mustafa Şanalan, sıradaki şarkı kötü günlerimde bana destek olan eşime gelsin demiş. Ne kadar şanslısınız. Memnuniyetle çalalım.

0: bana.
1: Şimdi Isparta ile Bandırma'yı bağlayacağız güzel bir şarkıyla. İyi yayınlar, ben Isparta'dan dinliyorum sizi. Diğer yarım olan canım eşim Ercansa Balıkesir Bandırma'da dinliyor. Bizim için güzel bir şarkı çalar mısınız? Hem de en güzelini çalarız, siz hiç merak etmeyin. Konya Akşehir'de olan Gökhan Uğurlu için bir şarkı çalmanızı rica ediyorum diyor Sibel. Yine Müslüm Gürses isteği var. Aliye'den Adana'ya selamlar. Şu an yaylada dinliyorum demiş. Ne güzel. Kayseri Develi'den Murat. Benim için de güzel bir şarkı gelir mi? Gelmez mi? Manisa Şehzadeler'den Beyoğlu çiftliğinin sahibi Hasan Berilgen'e çok kıymetli eşine ve kızına gelsin diyor dinleyicimiz sıradaki şarkı. Memnuniyetle Allah başlasın. İstanbul Hadımköy'den Ferdi. Sıradaki şarkı biricik eşime ve güzel kızıma armağan olsun, teşekkür ederim demiş. Biz teşekkür ederiz, vakit ayırdınız. Kırıkkale'den Sevda ise sizleri her gün dinliyorum, sıradaki şarkıya talibim diyor. Öyleyse Kırıkkale'ye de armağan edelim bu harika düeti.

Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7'de Kaan'la Geceye Ses Ver devam ediyor sizlerden gelen mesajlarda. Merhaba, sizi severek dinliyoruz. Sıradaki şarkıyı Sungurlu'dan Mehmet'e armağan etmek istiyorum diyor Arzu. Elazığ'dan Enes, iyi yayınlar diliyorum. Sıradaki parça ilk göz ağrım ve son kalp atışım canım eşime gelsin. Beyler ne güzel sizler üretiyorsunuz. Nereden buluyorsunuz bunları? Meral içinde çalalım. Antalya Kepez'den Meral, Soğancı sıradaki parçayı kızlarım Tuğba ve Derya'ma, bir de torunum Efe'ye armağan ediyorum diyor. Allah başlasın. Gaziantep'ten Mehmet, bugün evlilik yıl dönümüm. Eşim Tuğba Hanım için bir şarkı istiyorum. 18 yıla imza attık demiş. Tebrik ediyoruz. Nice nice sağlıklı huzurlu yıllara. Konya Cihanbeyli'den Yalçın ve Ali Kemal, 15 yıldır kesintisiz Radyo 7 dinliyoruz. İyi geceler, iyi yayınlar diliyoruz demişler. Eksik olmayın bizim kıdemli dinleyenlerimiz, iyi ki varsınız. Yozgat'tan Suat Parlak, sıradaki şarkı eşim Şükrü'ye Parlak ve bana gelsin, hayırlı yayınlar demiş, mutluluklar diliyoruz. Kayseri'den dinleyicimiz, misafirlerim var, Filiz, Dicle, Buğlem, Duru. Onlar için bir şarkı çalar mısınız demiş. Kayseri'den gelmişler.

Aksi olsun istesek de genelde yoksul insana saygı duyulmuyor değerli kardeşlerim. Ama bunun da iyi bir tarafı var. Nedir derseniz, sadece yoksul bir erkek ve çekici olmayan bir kadın kişiliği için sevildiğini anlayabilir. Bu da olayın iyi tarafı, madalyonun diğer yüzü. Ben Dilek eşim Nurettin için ve benim için bir şarkı çalar mısınız? Çalarız tabii ki. Ben Eda canımdan çok sevdiğim ama şu an küs olduğum, ne olursa olsun sol yanımda olacak adama armağan ediyorum. Cevher'den Özelim. Bakalım bir diğer mesaj Muğla Marmaris'ten. Her gün yemeğimin menüsü Radyo 7. Harikasınız. Sizinle birlikteyiz. Boşuna demiyoruz Türkiye'nin alışkanlığı Radyo 7 diye. Van'dan Alya, Ayhan Aytekin'den bir şarkı çalabilir misiniz? Kendime armağan ediyorum diyor. Ankara'dan Hümeyra, Remzi ablama hediye ediyorum güzel bir şarkı demiş. Sizin için de çalalım. Yine eskilerdeyiz. Ne varsa eskilerde var.

Kahramanmaraş'tayız. Elif sıradaki şarkıyı annesine armağan ediyor. Bakalım bir diğer mesaj nereden geliyor? Çaycuma'dan Muhammed. Bahçede dinliyoruz sizi. İzzet, Veli, Baki ve Mustafa'ya gelsin. Yaz geceleri tabii balkonda, bahçede, terasta. Hatta kapının önünde bile güzel değil mi? Kolay gelsin Kübra Nur Atasoy. Sıradaki şarkı sevgili Radyo 7 dinleyenlerine gelsin. Konya Yenibahçe'den selam ve dua ile Nuri Çetiner ulaşmış. Sizin için de çalacağız. Bursa'dan Serdar. Hayırlı yayınlar. Canım oğlum Yağız Alp ve biricik eşim Ayşe için istiyorum sıradaki şarkıyı. Ben Nurullah Baran Van'dan iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz kardeşim. Malatya Hekimhan'dan Muhammed Özel, Ferdi Tayfur istemiş. Bu gece dinlettik. Antalya Aksu'dan Necati Eren, şu an yolda olan şoför meslektaşlarıma bir şarkı çalmanızı rica ediyorum. Görüyorum siz de servis kaptanısınız. Şu saatlerde mesai değişim saatleri, dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanında servisler de bizi dinliyor. Onlara da selam olsun, emekçilere de kolaylıklar diliyoruz ve sizin için Cengiz Kurtoğlu çalıyoruz.

sessizliğimi anlamayanlar, sessizliğimizi anlamayanlar muhtemelen konuştuğumuz zaman da anlamayacaklardır. Hani derler ya, o ne kadar neşeli görünüyorsun, hiç belli etmiyorsun. Bazen de belli edersiniz, neyin var, neyin var diye sorarlar. Yok bir şey dersiniz, ya neyin var? Halimiz beğenmezler. Anlatırız derdimizi, yakın buluruz. Ya insan buna da üzülür mü derler. Önce halimizi beğenmezler, sonra derdimizi beğenmezler. Derdimizi de beğendirmemiz lazım yani. Ah insanlara. Veda vaktimiz gelmiş. Bugünlük benden bu kadar. Yine okuyamadığım çok sayıda mesaj var. Hakkınızı helal edin. İnşallah okuruz başka sefere. Huzurlarınızdan sevgiyle, saygıyla ayrılıyorum. Yarın 22'de Allah'ın izniyle buluşmak üzere.

0: Faras İnşaat sunar. Gölgesizlerle başlıyor.
1: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
2: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

Ve ben bu heyecanın varlığı için Rabbime hamd ediyorum. Ama bu heyecanın ne olduğunun adını sen koy. Onu ben yorumlamayayım. O yorumu sana bırakayım. Peki sevgili dostlar, hoş geldiniz. Hafta içi her gün huzurlarınızdayım, huzur vereyim diye. Rabbim sadrımı genişletsin, işimi kolaylaştırsın, dilimdeki düğümü çözsün, sözlerim anlaşılsın ve tesir etsin. Ne iyi ettiniz geldiniz. Hoş geldiniz.

Sevgili dostlar, özür dilemek denen mesele bir erdemdir. Herkesin harcı değildir. Güzel bir karakteri işaret eder. Çünkü hatasını görebilmek çok kıymetlidir. Hatasını görmüş ki ve o hatanın kabulünde ki özür diliyor. Fakat büyükler derler ki çok özür dileyenden hayır gelmez. Hadi bak şimdi. Bir erdem var.

Ama bu erdem diğer birçok erdem gibi zamanını, şeklini, dozunu bozarsa erdem olmaktan çıkıp bir hayırsızlığa dönüyor. Peki neden? Derler ki, ve ne güzel derler, hata dediğin şey bir daha yapılmayacaksa özür dilenir. Yani insan hata yapar mı? Yapar. Aciz bir varlık. Tamam, hatayı yaptın. Artık gördün onun hata olduğunu. Tespit ettin. Mahcup oldun. Özür diledin. Ya iyi de kardeşim, aynı şey tekrarlanıyorsa artık bu bir hata olmaz. Haliyle onun yerini alacak şey de özür olmaz. Bu nedenle noktayı şöyle koyar bilenler, sık sık tekrarlanan özür hakaretle eşdeğerdir. Ya ne güzel ölçüler biliyor musun? Anlayana.

0: Ayrılık da sevdadandır. O kadar güzel bir şarkı ki bu. Yani ümit ediyorum sizin için de öyle olmuştur. Siz de dinlerken keyif almışsınızdır. Radyo 7, evet, Gölge Sizlerle programındasınız. Bir tırın arkasına bir dertli şöyle yazmış. Vay vicdansız. Yani şiir kime ait? Bu şiirin tamamını da merak ettim. Sadece bir dörtlük mü bilmiyorum. Şöyle: sorarlarsa kırgın dersin. Ben bağırdım, sustu dersin. Hiç gönlünü almazdım, kalbini kırdım dersin. Allah Allah.
1: Gölge sizlerle.

0: içime düşen kuşku. Sırra kadem mi bastın? Kaşla göz arasında. Nasıl anlatsam bilmem aramızdaki aşkı. Hani bir sıcaklık vardır ya, külle köz arasında.
1: Düş olsun.
0: Sen ektin yüreğime en acı duygular. Sen çaldın gözümden en tatlı uykuları. Biliyor musun, aşkıma benzetirim tutmayan şarkıları. Hani bir gariplik vardır ya, sazla söz arasında. Sen yüzüme gül yeter, bırak bahtım gülmesin. Sen kadrimi bil yeter, başka kimse bilmesin. Sen bir daha gel yeter, bırak kimse gelmesin. Hani bir mevsim vardır ya, kışla yaz arasında.

0: dökümanlarımın arasında, size okuyacaklarımın arasında böyle tabiri caizse sörf yaparken sağına soluna ünlem attığım bir notumu gördüm. İmam Rabbani'den not etmişim. Kim bilir hangi tarihte. Bak nasip bugün tekrar dillendirmekteymiş. Abi Allah aşkına bak ne demiş. Allah sevdiği kulunu rastgele kişiye sevdirmez. Bazı meseleleri ben böyle okuduğumda, dillendirdiğimde şunu duyar gibi oluyorum. Efendim, bir daha söylesene. Bir daha okusana dediğinizi duyar gibi oluyorum. Söyleyeyim. Allah sevdiği kulunu rastgele kişiye sevdirmez. Üzerine birkaç bir şey söyleyeyim istiyordum ama ondan da vazgeçtim. Bunun da yorumu size kalsın.
1: Talha Bora Ölge, Namı Diğer Gölge yayında.

Allah rahmet eylesin. Güzel insandı. Kıymetli dostlar, Radyo 7'de gölgelenmeye devam ediyoruz. Herkesin dünyanın sonu algısı farklıdır. Birçok konuda farklılık gösterdiği gibi tabii ki bu da farklılık gösterir. Ezelden beri insanoğlu dünyanın sonunu hep merak etmiştir, araştırmıştır, kıyameti sormuştur. Ezelden beri. Ve bilenler de hep demişlerdir ki ya dünyanın kıyametini ne yapacaksın? Kendi kıyametinle ilgilen. İşte tam benim bahsettiğim mevzu da o insanların kendi kıyameti. Mesela birisi şunu diyor olabilir. Aslında olabilir demeyeyim, birçok insanın böyle dediğini biliyorum. İnsanların beni sevmemesi benim için dünyanın sonudur diyor mesela. Başkaları tarafından sevilmemeyi dünyanın sonu olarak gören çoktur. Bu aslında tamamen yanlış değil. Ama şöyle desem katılır mısınız? Aslında dünyanın sonu insan kendini sevmediğinde başlar. Yani başkalarının bizi sevmesinden önce biz kendimizi sevebiliyor muyuz? Mesele bu değil mi?

Şimdi devasa bir kainat var. Allah'ın yarattığı. O bir şeyde de her şeyde de inanılmaz sınırsız kudretiyle tecelli ediyor. Ve her yerde görmek mümkün. Yeter ki görmesini bil. Tabiata baktığın zaman birçok meselenin izini her şeyde görüyorsun. Atoma iniyorsun, atomun içinde kainatı görüyorsun. Büyük patlamayı görüyorsun, kainatın sistemini o küçücük gözle göremediğin atomun içinde görüyorsun. Çiçeğe bakıyorsun, sevgili dostum, insanı görüyorsun. Diyeceksin ki ya çiçekte insan görülür mü? İşte mesele görmesini bilmek, mesele bakmasını bilmek. Mesele farkındalık. Belki bu son dönemde teknolojinin bizden aldığı en önemli şey bu. Elimizden farkındalığımızı aldı. Sevgili dostum, çiçek solar. Solarken ne yapar? Böyle başını eğer, giderek kendi sapına doğru, kendi vücuduna doğru, kendine doğru. İşte yalnızlık sana kardeşim. İnsan da öyle değil mi?

dost. Ve insan susar bazen. Bu susmayı insanlar genelde yanlış anlarlar veya genelleme yaparlar. İşte her gülen mutlu değildir veya her ağlayan üzüntüden ağlamaz. Bu da onun gibi. Her susan bilmediği için susuyor değil. Bazen insan çok bildiği için de susar.

Sen darbe vurdukça inleyip yanan cana inat, seni seviyorum ben. Kızınca adını sitemle anan bana inat, seni seviyorum ben. Sen oldun yıllarca bana hor bakan, aşkındı gönlümü bin defa yakan, yaşlarla birlikte gözümden akan kana inat, seni seviyorum ben. Ben sabreden oldum, sense hep bıkan, bilmiyorum seni neydi sıkan. Gönlümdeki aşka hep karşı çıkan yana inat, seni seviyorum ben. Ben oldum ateşten gömleği giyen, hep bendim felekten tokadı yiyen, seni hiçbir zaman sevmedim diyen, sana inat, seni seviyorum ben.

0: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.
1: Öyle. Bu saatte böyle program sadece Radyo 7'de. Peki, kamyon arkası yazısı isteyenler var, alıştı canlar. Hep böyle arabesk takılmayalım. Söz olarak söylüyorum, kamyon arkası. Al, bu sefer de şunu yazın. Bazen kader keder olur, bazen keder kader olur. Anlarsan rahmet, anlamazsan heder olur.

zaman zaman bazen bir şey okuyup bir yorum yapıp diyorum ki katılır mısın? Sence de böyle mi? Bak yine öyle bir paragraf. Sence de şöyle mi? İnsan çok sevmekten, kıyamamaktan, kızamamaktan, üzememekten ve çoğunlukla alttan almaktan kaybediyor bu hayatta. Bir, buna katılır mısın? Bir de şu. Hayat acaba ilk olarak kendini yok sayanı mı harcıyor? Yani sen kendi kıymetinin farkında değilsin. Sen kendini yok saydıkça mı harcanıyorsun? Başkaları daha seni harcıyor.

Bu akşam da sensizliği anılara sarıp içtim. Kaybettikten sonra anlıyor insan. Meğerse hiç kimseyi senin kadar sevmemişim. Bir dönsen, en güzel yerinde biten o rüya yeniden yaşanır istesen. Yıldızları sermez miyim ayaklarına? Geldiğin yollara toz olmaz mıyım? Yine şafak söküyor. Uykuların unuttuğu gözlerim yine tavanda. Ne vardı diyorum, ah bir dönseydin son anda. Şarjörüne hasret sürdün sazımın. Şimdi hüzün işgalinde yüreğim. Ve ben hala mor salkımlı o sokakta bıraktığın yerde.

Çok güzel şarkılardan biri, çok güzel düzenlemelerden biri. Radyo 7'desiniz. Talha Bora Öge ben. Gündüz gece huzurlarınızdayım. Sevgili dostlar, bir şey öğrendim. Sizinle de paylaşayım. Gidince anladım. Çok güzel.

Biliyoruz zaten. Bunun böyle olması mantıklı. Bu zaten böyleydi diyorsun değil mi? Fakat bu böyle olduğunu bildiğimiz gerçeğin hangi sınıflamalarla yapıldığını belki yeni duyacaksın. Diyor ki 20'li yaşlarında insan kendisine ilgi gösterene muhabbet besliyormuş. 20'li yaşlarda ilgi gösterene onları seviyormuş. 30'lu yaşlara geldiği zaman kendisini güldürene, kim daha çok tebessüm ettiriyorsa onu seviyormuş insan. Peki 40'lı yaşlarda, ben de 46 yaşındayım, bu çok güzelmiş. Vallahi ben de bu yaşlarda olan bir adam olarak altına imza atarım. 40'lı yaşlarda da diyor, kendisini anlayana gönlünü verirmiş.

0: Faras İnşaat katkılarıyla Gölge sizlerle devam ediyor.
1: Burası Radyo 7. Hayata müzik katın.

geçinmeye gönlü olan geçinir. Anlaşmak isteyen orta yolu bulur. Telafi etmek isteyen telafi eder. Önemseyen önemsediğini gösterir. Kısacası ya ben böyleyim diye bir şey yok. Ben sana karşı böyleyim diye bir şey var. Dikenine katlanamadığın gülü incitme derler. Zorluğuna göğüs geremediğin insanı da sevme.

Burası Radyo 7, Talha, Bora, Öge, Gölge ben. Hafta içi her gün olduğu gibi gündüz gece buradayım. Kıymetli dostlar, bir insanın gönül gözü körse, fiziksel olarak bedenindeki gözün görüyor olması aslında çok da bir şey ifade etmiyor. Çünkü öylesine hakikati gösteremez. Bin doğru sersen de önüne, bildiğinden geri dönmez, döndüremez. Yani bir yanlıştan dönmek, bir yanlıştan kurtulmak, onun yanlış olduğunu anlamak da nasip meselesi. Güneşin aydınlık olduğuna ikna edemezsin. Yani her şey niyetle başlar, niyetle biter. Gerçeği gözle arayanlara sonuçta aslında bir avuç toprak yeter. Malum, o meşhur cümleyi hatırla. Gözünü toprak doyursun. Burada kastedilen tam da o. Bir adam ölümün varlığından, çevresindeki ölümlerden, cenazelerden ibret alamıyorsa gözünü hiçbir şey doyurmaz. Ta ki o gün gelinceye dek.

İnsan önce susar. Çünkü halden anlarlar diye bekler. Der ki ya elbet kuldan utanır, Allah'tan korkarlar. Yapılan haksızlığı görürler diye bekler. Ama bakar ki ona kötülük yapanların ne yüzü kızarıyor ne de yürekleri yanıyor. Sonra açar ellerini, yine yapacağı en doğru şeyi yapar ve der ki ben affedemiyorum bana yapılanları. Yüreğimin yangınını da dilimdeki ahı da ya Rabbi sana havale ediyorum. Çünkü içimdekileri bir sen biliyorsun. Anlar dediklerim halden anlamıyor ya Rabbi.

Sevgili dostlar, bazı insanlar senin sıcak yüreğinle ısınmak yerine başkalarının soğuk ellerinde kendilerini oyuncak etmeyi maharet zannederler. Tercihlerinde bir mantık aramak yerine bence kendi hallerine bırak. Çünkü o insanlar kararlarını mutluluktan yana değil de acıdan yana kullanır. İyi de kendisine acımayana sen acısan ne olacak?

Pekala, yine katılacağını düşündüğüm, altına imzanı atacağını düşündüğüm bir çift laf. Birkaç çift laf. Başa kalkılan iyilikleri istemem ben. Başa kalkılan iyilikleri istemem. Bir güldüren bir öldüren dengesizlikleri istemem. Herkesi tepeden gören kibri, bencillikleri istemem. Kiminle yürüdüğümü hiç bilmediğim güvensizlikleri istemem. Ben paramparça olduktan sonra gelen özrü, öyle özürleri istemem. Ben ne istediğini bileni, sözünün arkasında yürüyeni, sevdiklerine öncelik vereni ve işine geldiği gibi değil de içinden geldiği gibi seveni, yaşayanı isterim. Gayrısını istemem.

0: Sevgili dostlar, Radyo 7'de hafta içi her gün hem gündüz hem gece. Bu programın adı ne? Gölge sizlerle. Ve işte o gölge demişti dersin, karamsar olma sakın. Delikanlılık yolunda, adamlık yolunda, insanlık adına karamsar olma. Derdin varsa derman da vardır. Umutsuzluğa kapılma. Güneşli yarınlar vardır. Duan varsa bir duyan da vardır. En zor zamanlarında ve çaresizliklerinde unutma. İman varsa imkan da vardır.
1: Talha Bora Öge, namı diğer Gölge yayında.

0: lazım.
1: Helal haram hassasiyetin varsa, hayatını buna göre şekillendiren ve helal daire keyif için kafidir, keyfe kafidir, harama girmeye lüzum yoktur ölçüsü varsa sende, sen bu ölçüyü kabul ettiğin andan itibaren senin yolundan çıkanların da bu arada gidilmesi gereken dost doğru yoldan çıkanların da ne yaptığı umurunda olmayacak. Allah Allah. Allah Allah. Böyle bazen bir dostum telefon eder, derim neredesin? Der ki yoldayım. Ben hemen derim Allah yoldan çıkarmaz. Ama nereden? Doğru yoldan. Yol var, yol var. Ayrılmayın.

Hayallerinden vazgeçme be. Onları kıranlar olacak. Seni bu anlamda yıpratanlar olur olacak. Vazgeçme. Çünkü onlar duaya dönüşür. Ne zaman kabul olur diye de dertlenme. Her şey vaktinde olur. Yani bir bakmışsın duanı yaşıyorsun. Bir bakmışsın duandan daha güzelini. Nasip.

0: Talha Bora Öge ile son 10 dakika.
1: Ve bugün de veda zamanı geldi. Yine çok içime sindi, çok şükür. Duamız şu olsun. Bazısı yolda kalır, bazısı çıkmaz yola girer. Az önce de hani yollardan bahsedince bugünün duası şu olsun. Mevlam iyi, razı olduğu kullarıyla yoldaş etsin. Güzel yollarda da yolda bırakmasın, darda bırakmasın. Amin. Sıra bana gelmediyse, hala bir gölgen varsa yine Radyo 7'mizde buluşacağız. Tüm mesajlarınızı okuduğumu da bilin. Hepsi benim için çok değerli, haberiniz olsun. Ve hatırlayın, dün gitti, yarın daha gelmedi. Anı yaşayın. Hepimize huzurlu anlar diliyorum. Bendeniz, gölgenizden şimdilik eyvallah.

0: Talha Boraöge Kayseri'de. Gölge ve Orkestrası 24 Temmuz Cuma akşamı saat 20.30'da Muhabbet Şiir Türkü konseriyle Çarşı Melik Gazi'de sahne alacak. Melik Gazi Belediyesi organizasyonuna davetlisiniz. Radyo 7 her yerde.
1: Faras İnşaat'ın sunduğu Gölge sizlerle sona erdi.

dünyadan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o